varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak.

0: gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız Efendi.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan

kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk. Ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak Yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden

bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmaktır. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede?

cihanın güneşi hem şirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi anan. Bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

0: Seni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden anladık ki Müslüman olmak bir gün avucunda kor taşımak düzeyinde zorlaşabilir. O gün 2000 filan yıl mıdır? 2000'den önceki 500 önceki bir yıl mıdır? 2400. yıl mıdır? Bunu Allah'tan başkası bilemez. Ama Müslümanın imanının bütün asır şartlarına göre olması gerekiyor. Müslümanın imanı

en fakir şartlarda da, en zenginlik şartlarında da hazır iman olması gerekiyor. Sadece fakirliğe göre ayarlanmış bir iman insanı cennete koyamaz ki. Müslüman siyasetin elinde olduğu zamana göre de, siyasetin ona düşman olduğu zamana göre de hazır bir imanla yol kat edebilir. Bir gemi düşünebilir miyiz? Deniz dalgasız olduğu zaman çok güzel, dalgalı olunca batıyor. Bu gemiyle yolculuk yapılabilir mi? Gemi dalgaya karşı da yolcuya güven verdiği zaman binilebilir bir gemidir. Müslümanın imanı için keyfinin yerinde olduğu zamanların imanı diyemeyiz. Bu hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek ikazları tahakkuk etsin veya etmesin, Müslümanlar bu düzeye hazır olmalıdırlar. Zaten bu olaylar gerçekleştikten sonra hazırlanmak da mümkün değil ki. Yangına karşı yangın yokken tedbir alınabilir. Yangın başladıktan sonra kurtulmak tedbiri olur. Yangın tedbiri olmaz bir daha. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın deccal çıkacak dedi. Peygamber sağ olduğuna göre herhalde deccal çıkmayacaktı. Çünkü kıyamete yakın ve Efendimizin vefatından sonra kıyamet süreci başlayacak. Bunu da biliyorlardı. Ne diyor sahabi? Arkamı dönsem ya omuzuma mı tuttu deccal zannederdim diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İman. İman bu. Bir defa peygamber ölmeden aleyhissalatü vesselam kıyamet kopmayacak. Bunu adı gibi biliyor. Yaşıyor peygamber, sabah namazını beraber kıldılar. Ölse de peygamber belki 3 gün 5 gün daha var. Çünkü daha ondan sonra bir sürü de haber verdiği şeyler var. Torununun şehit edileceğini haber vermiş. O görülecek. Daha çok şeyler var. Deccal da kıyamet öncesi gelecek buyurdu. Yani o kıyametin startı olacak. Dolayısıyla oturup hesap yaptığında kıyamete değilse 100 sene var biliyor derse abi. Olsun. Peygamber deccal gelecek dedi. Aleyhissalatü vesselam. Ya bu gölge deccal olabilir mi diye döndüler, arkasına baktılar neredeyse. İman budur. Peygamber aleyhisselamı tasdik etmek budur. Haber bülteni gibi dinlenen peygamber başka, doktor reçeteyi tarif ediyor der gibi peygamberi dinlemek başka. Reçeteyi tarif eden doktoru dinleyen hasta ile koltuğuna gerilip çay içerken haber izleyen insanın dinlemesi aynı şey mi? Maazallah. Rabbim muhafaza buyursun, aklımızı başımıza devşirmeyi bize müyesser kılsın. Biz haber bülteni izliyoruz hadis dinlerken. Ashab-ı kiramda ameliyata gireceği günden bir gün önce doktorun son tavsiyelerini dinler gibi peygamber dinliyorlardı. Bu bilgileri ashab-ı kiram da dinledi. Bu okuduğumuz ayeti, hadis-i şerifleri, anlamadıklarını sordular. Cevap alınca, bilgiyi alınca da pratiğe koştular. Radıyallahu anhum cemiyan. Bugün biz bunlar ne zaman çıkacak diye vakit ayırırsak ya da oturup bir kongre yapıp bahsedilen hadisin zamanı ne zamandır acaba diye hoca efendilerle anket yapsak, tuzağa düştük gittik demektir zaten. Biz tuzağın içinde tuzak arıyoruz olur. Kaplanın midesine inmişin, kaplanın tehlikesini düşünüyorsun olur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa bilgi budur. Oldu mu olmadı mı beni ilgilendirmez. Ben hazırlığımı yaparım, olmazsa Rabbime hamd ederim. Ben kış diye hazırlık yapayım, bahar olursa şükrederim. Kış olursa hazırlığım vardı derim. Mantığımız olmalı. Bu sebeple bir ihtimal bu değilse de bu dört şey %100 gerçekleşti mi? Neydi o dört şey? Cimriliğin put olduğu, yani insanların malından başka bir şey gözlerinin görmediği zaman, herkesin zevkine tapındığı bir zaman, dünyanın cennet zannedildiği bir zaman ve insanların kendi kanaatlerini ayet gibi, hadis

gibi anlamaya çalıştıkları zaman, bu muhteşem dinin en zor günleri olacak. Şimdi o günler midir? Biiznillah değildir. Biz burada çoğu genç yürekli Üsame'nin yeğenleri, Enes İbni Malik'in kuzenleri olarak yüzlerce gencin Resulullah'tan haber dinlediği zaman aleyhissalatü vesselam, ve benim düğünüm inşallah şeriatımın istediği gibi olacak, kravat rengimle ayakkabımın rengi uyuşsun diye mağaza mağaza dolaşmayacağım, o şekilde dünyayı putlaştırmayacağım de yüreğinde 10 tane değil binlerce bu şekilde taşıyan genç bulunduğu sürece bu gerçekleşmemiştir biiznillah. Yarın, bir hafta sonra dünyanın bu süreci başlayabilir mi? Başlamış olabilir. Bize ne gerekiyor? Bu ihtiyat üzere yol almak gerekiyor. Onun için sabır günleri dediğimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyyâmus sabır buyurdu ya, eyyâmus sabır. Bu eyyâmus sabır, sabır günleri gelmeden önce bizim bir çalışma planımız olması lazım. Eskiden devlet dairelerine girenler işte şu evrakı almak için filan dolaplarda ilginç yazılar görürlerdi. Herhalde ben epeydir devlet dairesine girmediğim için de olabilir ya da devlet modernizasyon gördü. Böyle şeyler de kalkmış olabilir. Böyle Y harfli bir şey yangında ilk kurtarılacak dolap yazardı. Koca bir yazıyla ondan sonra yangında kurtarılacak sarı bir şey ikinci derecede dolap. Yani yangın çıkacak da personel önce o dolabı taşıyacaklar. Hep ben bir gün bir müdüre dedim, peki dışarı çıkarmaya en yakın yere niye koymadınız bu dolabı dedim. Yasa gereği onun burada olması gerekiyor dedi. Yangın da yasayla çıktığı için herhalde herhangi bir uygulama yapmamışlar. Her halükarda bizim de yangında ilk kurtarılacak çalışma planımız olması lazım. Aile çapında çalışırken, aile düzeni kurarken, ailede çocuk yetiştirirken, bir vakıf çalışması yaparken, ümmetimizin müstakbelini planlarken, ümmetimizin sorunlarını düşünürken, tartışırken, kitap yazarken, kitap okurken, kamp yaparken, kamptan dönerken, camide hoca efendi bir plan yapıp müminlere vaaz nasihat yaparken, her halükarda bizim muhakkak yangında ilk kurtarılacak dolaplarımız olması lazım. Bu sebeple bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz eyyâmus sabır, sabır günleri, avucun içinde kor taşıyacağın kadar dindar olmanın zor olduğu günler, her yarının, yarın görüntüsünün de bugünden daha beter olduğuna dair işaretler, eğer Müslümanların hoca efendilerini, cuma vaazı yapanları, hutbe okuyanlarını veya çocuklarla bir yerde yaz tatilinde de olsa 3 gün 5 gün din terbiyesi vermek için kamp yapanlar, öncelik bu asırda neyi gerektiriyor diye bir hesap yapmıyorlarsa, hala masallarla, filancaların menkıbeleriyle Müslüman nesil yetiştireceğiz diye vakit harcıyorlarsa, vay o eğitime ya, vay o eğitime be, vay o eğitime ya. Belki Uhud gazvesini bile erteleyeceğimiz, ikinci plana alacağımız eğitimdeki bazı önceliklerimiz olmalı bizim. Mesela mesuliyetinin ve delaletinin ağır olduğunu bilerek söylüyorum. Belki müminler 5 seneliğine misal hafızlık yaptırmak yok çocuklarımıza, hele Allah'ın kitabına iman düzeyinde bir eğitim verelim önce diyebilirler belki. Belki 10 yıl Bukhari'yi ezberlemeyelim, kimdir Resulullah diye kamplar yapalım. Sonra Bukhari'ye sarılınca çocuk 7000 hadisi şerifle Resulullah'ı karşısında bulsun. Aleyhissalatu vesselam. Yani bunlar yangında ilk kurtarılması gereken dolaplarımız olması gerekiyor bizim. Böyle bir projelendirme, böyle bir ele alış mantığı olmadığı sürece de, yani 40 yıl önce Kur'an'ın yasak olduğu, Kur'an okumanın yasak olduğu zamana göre yapılmış ders müfredatıyla laik devletin zorla neredeyse Kur'an okutmaya kalktığı bir zamandaki ders müfredatı aynıysa eğer, burada bir eğitimci sorunu var. Burada bir İslam'ı
çok kısır bir döngü üzerinden yaşama arzusu var. Kainat için gelmiş bir din kasabada sadece yaşanmak için planlanıyor demektir. Bu bir daraltmadır, budamadır. Bu da İslam'a yazık etmektir. Müslümanı boş yerde, kısır bir döngüde oyalamaktır. Nesil yetiştirmede bu bir hatadır. Bu sebeple biz burada inşaallahu teala şeriatımızın bu tarzda bir mantıkla ele alınması açısından 12 plan ya da 12 öncelik ya da eğitim malzememiz, çalışma takvimimiz açısından 12 başlık açmak istiyoruz. Bunların her birine ayrıntılarıyla girmeyeceğiz. Girmemiz gerekmiyor. Çünkü maksadımız bizim bu 12 şeyle ilk öne çıkarılması gereken şeylerdir. Bu 12 şeyi tespit ederken şu açıdan tespit, dindeki yeri nedir bunun? Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre ne zaman inmiş? O açılardan bakmadım. 2015 yılında bir çarşamba günü ben bu dersi yapıyorum. 2015 yılının dünya ajanslarına düşen Müslümanlarla ilgili haberlere dikkat ederek bunu hazırladım. 2015 yılında Türkiye'de Müslümanları kuşatan sorunların köklülük oranına bakarak bunu hazırladım. Başımıza örülen çorapların genişliği, boğaz darlığına dikkat ederek konuları hazırladım. Yoksa bu Kur'an-ı Kerim'in surelerinin dizilişi dikkate alınarak değil. O zaten Kur'an'ımız bizim. Ama namaz kılmak için seccadeden önce tuvalet gerekiyor. Lavaboda abdest almadan seccadeyi ne yapacaksın ki? Battaniye olarak mı kullanacaksın? Abdesti olmayan birisine öğle ezanı okuduğunda camiyi mi göstereceğiz, lavaboyu mu göstereceğiz? Bizim bugünkü durumumuz budur. Önceliğimizi neye göre belirleyeceğiz? Yara neredeyse oraya göre belirleyeceğiz. Bugün 12 maddeyi bu şekilde sıraladım. Yoksa bu 12 madde varsa var, yoksa hiçbir şey yok gibi bir mantıkla değil. Bir hafta sonra, 10 ay sonra bu 12 maddenin çoğuna gerek olmayacak bir durumda oluşabilir. Bu 12 maddeyi ciddi bir şekilde yeni bir 10 maddeyle değiştirme ihtiyacı da olabilir. Bugün müminler olarak bir darboğaz yaşıyoruz. Bu yaşadığımız darboğazda büyük sıkıntılarımız var. Ümmet mefhumumuz aile mefhumundan daha küçük hale gelmiştir. Ümmeti öne çıkarmak gerekiyor demek ki. Ümmet deyince akla sadece Arafat'ta vakfe yapmak geliyor. Bir dünya siyasetini blok olarak oluşturmak deyince ümmet akla gelmiyor. Arafat'ta üstünde pantolon ve gömlek olmayan insanların bir araya gelmesi ümmeti Muhammed'i temsil olarak anlaşılıyor. Kala kala üstünde pantolon bile olmayan insanlardan mı ümmeti Muhammed oluşuyor? Ümmetin kaçta kaçı bunlar? Gibi soruları irdelemeden yolumuza devam ediyoruz. Bu 12 madde bizim yangında ve afette kurtarılması gereken acil 12 çalışma projemiz demektir. İnşallah mütefekkirlerimiz, ulemamız ümmetin mesuliyetinden dolayı kıyamet günü Rabbinin huzurunda hesap vereceğine inanan herkes oturur. Bunun şurası yanlış, daha iyi bir çalışma planı yapılabilir desin. Çünkü bu dizgi, bu 12 maddeyi planlama bir zavallı insanın, naçar bir insanın çare zannettiği şeylerdir. Daha iyisini Allah başkasına ilham edebilir, eder de nitekim. İnşallah biz 12 maddeye gerek yok, ilk 3 madde yeterli diyen birine rastlarız. Bu 16 madde olmalıydı diyen birine rastlarız ama ümmetimizin bir çalışma planı, ailemizde kitap okumaktan mobilya dizmeye, sıla-i rahim planlamasına varıncaya kadar her şeyde bir öncelik planı olması, çocuklarımız için ayırdığımız 2 saatlik bir akşam dinlenmesinin önceliklerinin neler olması gerektiğine kadar pek çok hususu oturup yeniden planlamamız gerekiyor. Birinci maddemiz kardeşlerim, iman esaslarımızın %100 koruma altına alınması gerekiyor. Nedir iman esası? Allah, melekler, peygamberler, kitaplar, ahiret gününe iman ve kadere iman. Bunların felsefesi değil ama.
Kitabımız Kur'an'da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin lisanında, hadisi şeriflerinde beyan buyurulduğu kadar.

Bağdat'ta filan zat kelam ilminin filan branşında şöyle bir şey söylemiş. Allah razı olsun söylemiştir. O yangında ilk kurtarılacak dolapta değil, genel evrak bölümünde saklanabilir. Ümmetimizin kültürüdür. Çünkü çok acil bir durumdayız. Öncelikli olarak bu altı esas sarsılmamalı, internete kurban edilmemeli, frekans dalgaları arasında boğulup gitmemelidir meleklere iman, kadere iman, peygamberlere iman ve bütün iman meseleleri. Allah'a imanımız neyse, onun emrettiği bir şey olduğu için ahirete imanımız da o olmalı. Allah deyince tüyleri diken diken oluyor da, mesela güzel bir Esma-ı Hüsna dinleyince ağlıyor. Cennet, cehennem, sırattan bahsedilince bir kıpırdama olmuyorsa bir insanda iman bentleri arasında fark görüyor bu. Bununki duygusallık, iman değil. Onun için iman olarak saydığımız maddeler şeklinde iman olarak. İki, bu iman maddelerini hayat pratiği haline getirmekle, bu iman maddelerimizin çağdaş fitnelere karşı korunması açısından ve dördüncü büyük önemli madde, bize ashab-ı kiramdan geldiği gibi bir sonraki nesle taşımak açısından birinci çalışma alanımız iman esaslarımızdır. Bunun önüne hiçbir şey geçirilemez. Bunlar yoksa gerisi yok zaten. Bir aile planlaması bunun üzerine yapılıyorsa, bir vakıf çalışması bunun üzerine yapsa, önce iman, yani iman, Allah'a iman, meleklerine iman ve benzeri iman esaslarımız Kur'an'ımızın çizdiği daire, hadis-i şeriflerin çizdiği daire düzeyinde koruma altına alınıyorsa, fitne zamanının, yani biz bunu becerdik inanarak, gereğini yaparak, fitnelere karşı saldırıdan koruyarak, bir sonraki kuşağa aktararak yaptık. Yahu isterse bütün insanlık gemisi batsın, biz Allah'ın himayesindeyiz o zaman. Böyle yapan kurtuldu. Böyle yapan 10 kişi, 20 kişi bulundukça da dünya yıkılmayacak demektir. Dünyanın sigortası bu imanla yaşayan müminlerdir. Hatta kıyametle ilgili hadislerden bir tanesi çok muhteşemdir. Tek bir Allah diyen var oldukça kıyamet kopmayacak diyor. Nerede kaldı ki bu dört mantık üzerinden şeriatın en temeli olan iman meselelerini bağrına basan binlerce gencin bulunduğu bir dünya, Allah'ın koruması altındaki dünyadır. İmanımızda o gençlerin heyecanı, o kızların heyecanı sayesinde, bu iman atmosferi sayesinde biz de Allah'ın izniyle koruma altındayız. Birinci meselemiz iman esaslarının korunmasıdır. İkinci acil koruma planımız, yangında ilk kurtarılacak dolabımız, İslam'ın 5 temel uygulamasıdır. 5 temel uygulama nedir? Şehadet kelimemiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şehadet kelimemiz. Namazımız, zekatımız, haccımız, orucumuz. Bu 5 şeyimiz, 1. bunlar Allah'ın emridir diye iman ederek. 2. bunlarda arıza yapmayarak. 3. yeryüzüne bunları yayarak. 4. bunları çağın fitnelerinden koruyarak. Namazda cep telefonunun çalmasına varıncaya kadar. Eğer müminler camide namaz kılarken cep telefonu çalıyorsa ve oradaki bandodan, şarkı, türkü, müziğinden dolayı Müslümanların namazına bir fitne geliyorsa, işte fitne bu. Ne yaparım o zaman? O gürültülü müzikten ben telefonuma koymam. Zil sesi yapmam onu. Sırf günün birinde ben muhakkak camide kılacağım. Çalar da maazallah bir müminin Fatiha'sını okuduğu bir esnada benim müziğimin yüzünden gayril mağdubi demeyi unutur. Ben ne ederim kıyamet günü? Fitneden korumak mantığı budur. Bu çok uç bir ayrıntı gibi duruyor ama bunu beceremeyen büyük fitneden nasıl koruyacak kendini? Büyük zannettiği fitneden. Bu sebeple ikinci büyük çalışma takvimimiz bizim İslam'ın 5 temel erkanını hayatımız kabul etmemizdir. Namaz kıldı çocuk derken, bu çocuk namaz kıldı cehennemden kurtulacak diyoruz ya, elbette böyle. Asıl sevindiğimiz bu değil ama bizim. Allah'la irtibatımızın 5 temel noktasından biri olan namazım yaşıyor benim. Her cami benim uygun görmediğim yahut da bana ters düşen ya da geçen

kavga ettiğimiz bir imamın namaz kıldırdığı camide olsa bu ümmetin namazını simgeleyen bir değer olarak duruyor ya, mutlu eder beni. Çatısından su aksa, kubbesi düşük de olsa, minaresi yıkılmış da olsa bu ümmetin camisidir. Bu ümmetin namazını canlı tutuyor derim. Yani namazı sadece cehennemden kurtulduğumuz bir gösterge olarak görmüyoruz. İşi daha büyütüyoruz. Ümmet mantıklı olup, ümmeti Muhammed'in ruhu bu namazdır. Demek ki ümmet hala canlı namaz devam ettiği sürece. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bunu örneklendireyim çok iyi anlaşılsın. Zalim, despot, ümmeti Muhammed'e kan kusturacak yöneticilerin var olacağını haber veren mucizeleri vardır. Bu mucize sözlerinden bir tanesine sahabe soru sormuş. Kapalım kılıcı, düşelim mi peşlerine ya Resulallah demiş. Madem bu kadar, bu adamlar berbat adamlar, ne cevap veriyor? Sizinle beraber camilerde namaz kıldıkları sürece yapmayın bunu buyurmuş. Hem içkici miçkici kan akıtacaklar filan buyuruyor. Camide sizinle namaz kıldıkları sürece yapmayın bunu buyuruyor. Allah! Allah! Demek ki bu çocuk abdest öğrendi, namaz kılıyor. Ne güzel çocuk, Müslüman çocuk. Tamam, bu çok güzel ama çok çok küçük bir bakış tarzı bu. Namaz bizim göklerle yeri buluşturan bağımızdır. Her kılınan namaz, her okunan ezan, her serilen seccade yere vurulmuş damgamızdır bizim. Bu mantıkla bakacağız. Fitneye karşı koruyamadığımız zaman namazı, bid'ate bulandırılmış bir namaz kılındığı zaman, abdestin önemsenmediği bir namaz kılındığı zaman, biz yere vurduğumuz damganın mürekkebi tam çıkmayacak diye korkarız. Korkmalıyız. Mümin kalitesi ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinden, avuç içinde iman tutma, müminlik tutma anlayışından bunu kastediyoruz. 3. Acil yangın tedbirine karşı kurtarmamız gereken dolabımızın 3. maddesi, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin farklı onlarca hadisinde beyan buyurduğu fitnelere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yangın tatbikatı diyebiliriz. Temel sağlık yardım bilgileri diyebiliriz. Bir ne diyeceksek diyelim, nesiller yetiştirilirken, mesela namaz öğretilirken, aile düzeninin İslamca olması öğretilirken, mesela aile öğretilirken, ailenin nereden yıkılacağı konusuna da ait bilgiler verilmeli. Temel koruma tedbirleri öğretilmeli. Buna fitnelere karşı hazırlıklı olma başlığı açtık diyelim. Fitnelere karşı hazırlıklı olacağız. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca hadisi var ya. Kur'an'da ayetler var. Dikkat edin. Sadece bir gruba gelmeyecek, hepinizin başına bela olacak fitnelere dikkat edin. Vettekû fitneten ayet var. Fitnelerle ilgili bir yığın ayet var. Bir yığından fazla hadisi şerifler var. Bu kadar bilgilendirmeden sonra ümmeti Muhammed'den birisi, yani sanki hiçbir fitne tehlikesi yokmuş gibi, camide sadece çocuğa abdest almayı öğretmek yetiyor mu? Hayır, ne diyorsun? Bak şöyle şöyle bir iş olursa sen de abdesti yeniden alacaksın ha diyorsun. Abdesti aldın ama tuvalete gittin mi abdestin bozulacak ha diyorsun. Abdestin bozucu unsurunu da anlatıyorsun. Eğer bir insana melekleri imanı anlatıyorsan, kadere imanı anlatıyorsan, Kur'an-ı Azimuşşan senin kitabındır diyorsan, günün birinde biri gelip bana göre bu ayet diye başlarsa aman dikkat et ha diye ön tedbirini de senin alman lazım. Boşlukta bıraktığın insanları helake sürüklemiş olursun aksi takdirde. Burada arkadaşlar, Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerif, bu fitneler hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bilgilere işaret ediyor. Buyuruyor ki: "Badiru bil a'mali fitenen ke kıt'il leylil muzlim." Karanlık geceler gibi sizi istila edecek fitneler gelmeden önce tedbirinizi alın. Tedbirinizi alacak işler yapın. Sonra buyuruyor ki: "Yusbihu'r-raculu mu'minen ve yumsi kafira."
sabahleyin evinden mümin olarak çıkan adam akşam kafir olarak dönebilecek. Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran. Ya da akşam eve mümin olarak geldi, sabahleyin kafir olarak çıkacak. Bu kadar büyük fitneler olacak. Çok daha altı çizilecek bir uyarısı daha var. Müslim'de 118. hadisi şeriften söz ediyorum. Müslim'in 118. hadisi. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Basit bir dünya menfaatine karşılık dinini satabilecek insanlar. O zaman çocuklarımızın eğitimini yaparken, siyasete katılmaya hazırlanırken ve ruh kimliğimizi, Müslüman karakterimizi tasavvur edip tasvir ederken, bizim fitnelere karşı tedbiri alınmış bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tıpkı abdest örneğinde olduğu gibi, abdesti anlatıyorsun, yüzlerce kere de abdest egzersizi yaptırıyorsun. Bu abdestin bozulma riskinden söz etmiyorsun ama. Gidiyor tuvalete, geçen sene aldığı abdestle hala namaza geliyor, biz bir kere aldık diyor. Kilisedeki vaftize benzetiyor bunu. Kabahat kimin? Abdestin bozunulurluğundan söz etmeyen eğitimcinin kabahatidir bu. Sen Allah için cihat niyetiyle bir yola çık, siyasete dal, siyaset cihat de, siyasetin ateşten bile gömlek olmadığını, lazerden bir gömlek olduğunu söylemeyi unuttun ama. Eskiden ateşten gömlekti, şimdi lazer gömlek bu. Ateş bile değil. Ateş boyutunu da geçmiş siyaset. Nasıl pilot olanları pilot eğitimine tabi tutunca ters duruyorlar, kafasını aşağı sokuyorlar, havasız bırakıyorlar, soluksuz bırakıyorlar, pilot olabilir mi ona bakıyorlar. Siyasete girecek adamı da 1000 kere haram testinden, 3000 kere zina testinden, 5000 kere torpil testinden mi geçireceksin, ne yapacaksın? Öyle bir siyasete girsin insanlar. Siyasete girmesen olmuyor, insanlığın muktezatından bu. Ama giren de kaybolup gidiyor. 700 bin kere yalan testinden geçirilmesi lazım. Paraşütle 500 kere yukarıdan atmak lazım. İnerken yalan söyleyecek mi bakalım diye. Siyasetin fitneleri var kendilerine göre. Memur olmanın fitneleri var. Sadece bunlarda namazın farzlarını öğretmek yetmiyor ki. Camiye imam efendi olacak. Allah mübarek etsin. Namazın farzlarını bilmesi lazım. Abdesti bozan şeyleri bilmesi lazım. İmamlığın şartları. Elbette bunları bilecek. Bilmese mihraba geçmesin. Ama Allah'tan başkasından korkmayan ancak mihraba geçebilir diye de bir bant koymak lazım önüne. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي. İnsanlardan korkmayın, benden korkun diyen ayeti Zamm-ı Sure olarak okuyacak. Tayinim çıkar diye de Allah'ın söylemediğini söyleyecek minberde.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bu çelişkiye düşme nedeni, imam yetiştirirken sadece yasalara dikkat, kasalara dikkat mantığıyla yetiştirilmesinden kaynaklı. Yasa ve kasadan ibaret dikkat maddesinde bir yığın hata oluyor bu sefer. Üçüncü maddede ne? Fitnelere karşı tedbir eğitimimiz olması gerekiyor. Ailede de, medresemizde de, vakfımızda da. Dördüncü maddemiz. Biz birey olarak Allah'ın gözünde yokuz. Ümmet olarak varız. Adem Aleyhisselam'dan sonra tesadüfen bugüne geldik biz. Bizim otobüs geç kalmıştı. Bindik, mecbur bu zamana geldik mi oldu? Yoksa Allah bizi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden mi yarattı? Biz iman ettiğimiz peygamberi bırakıp tek başımıza Müslümanlık yaşayabilir miyiz? İman ettiğimiz peygamberi kendimize hasredip sadece benim peygamberim, bizim tarikatın peygamberi, bizim vakfın peygamberi, gerisi kendisine peygamber bulsun mu diyeceğiz? Biz vakıf olarak, cemaat olarak, grup olarak Muhammed'i Muhammed

Hadis gerisi yedeklerde. Bizden biri ölürse onlar gelecek. Böyle mi diyeceğiz? Biz ümmetiz. Ümmet hüviyetimizden verdiğimiz her taviz cennet riskidir. Cehennem ihtimalidir. Ümmetliğimizi korumak zorundayız. Bütün insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet biziz. 110. ayet. Misyonu boş bir ümmet değiliz. Allah-u Teala hepimizi vasat bir ümmet olarak bütün insanlığın sorumlusu yarattım diyor Bakara suresinin 143. ayetinde. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz dakikadan itibaren bütün insanlığın sigortası durumundayız. Kenara çekilme hakkını kaybetmiş bulunuyoruz. O İsrailoğullarında öyleydi. Kilisesine çekilen papazlar böyle bir İslam, böyle bir din yaşamaya çalıştılar. Allah da onlardan kabul etmedi bunu. Biz emri bil maruf nehyanil münker yapma şartıyla bu kaliteye yakalandık. Bu kaliteyi yakaladık. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker. Tu'minune billah. Allah'a imandan önce sosyal kimliğimiz bulunduğu için biz hayırlı bir ümmetiz. Ne enteresandır ki Allah'a imandan önce iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar bir ümmetsiniz siz diyor Allah. Yani önce sosyal kimliğimiz var. Bu sosyal kimlikteki barajı aştıktan sonra mümin vasfı aldık Allah'tan. Bireysel müminlik olamaz. Bu ümmete La ilahe illallah Muhammedur Resulullah parolası ile giren alim veya cahil, yaşlı veya genç, erkek veya kadın, beyaz derili veya siyah derili, sabaha kadar namaz kılan veya sabaha kadar içki içen, günahkarıyla, abidiyle, bu ümmetten olan herkes bu Muhammed aleyhisselamın kimliğiyle cennete girecektir. Kimliğiyle cennete gireceğimiz Muhammed aleyhisselamın ümmeti olmak da yaka rozetimizdir bizim. Bu rozeti taşımak bütün insanlığı bağrında taşımak demektir. İçkicilerinden kumarbazlarından zinakarlarına kadar bütün insanlık bu ümmetten ya ümmete kazandırılacak kimseler ya da ümmetin içinde kalitesi yükseltilecek eğitime tabi tutulacak kimselerdir. Bizim ilgi alanımızın dışında bir kişi vardır diyemeyiz bu kainatta. Tek son kişiye kadar varız. Ve her mümin mesuldür. Alim olsun, cahil olsun. Elbette Ebu Hanife'nin mesuliyeti, benim gibi bir zavallı müminin mesuliyetinin trilyon katıdır. İlimde tırnağında kir olamayacağıma göre ben, mesuliyette de benim mesuliyetim o kadardır. Ama vurdum duymazlık hainliktir. Mesuliyet oranım küçük olabilir benim. Sadece ümmetim için sabah namazında dua edecek düzeyde bir mesuliyetim olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Böyle murad etmiştir Allah. Ebu Hanife'ye verdiği ilmi bana vermediğine göre, ona verdiği cüreti bana vermediğine göre, onu yarattığı zamanda beni yaratmadığına göre, ben demek ki bu zamanda böyle bir mesuliyet taşıyorum ama mesuliyet hissiyatımda Ebu Hanife ile aynıyım ben. Kabiliyet ve becerim de aynı değil. Gerisi aynı. Biz ümmetiz. Ümmet kimliğimizden çözülmüş her ilmik, her çözülmüş düğme birey olarak da Müslümanlığımızdan verdiğimiz bir tavizdir. Bu dönemde dikkat ederseniz Allah'a imandan sonra, İslam esaslarını pratiğe döktükten sonra ve fitnelere karşı tedbir aldıktan sonra ümmetin koruma altına alınması gerekiyor. Ümmet mefhumunun canlı tutulması gerekiyor. 5. maddede bu ümmet Allah'ın büyük planında, kainat planında ümmeti Muhammed'in bir numaralı kıyamete kadar bitmeyecek mücadelesi, imtihanı, mal imtihanıdır. Tirmizi'nin 2336. hadisi ne diyor? Bunu daha önce çok defalarca duymuşsunuzdur. Her ümmetin bir fitnesi olur. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Bu ümmetin içinde mal yüzünden, malı ele geçireceği kaynak olarak siyaset yüzünden, mala daha rahat sahip olmak için dini kullanacağı mevki ve makam sahibi olma yüzünden büyük bir fitne kıyamete kadar var olacaktır. Sözünü ettiğimiz dış ve iç fitneler,
Nefis fitnesi, dünya tehlikeleri bizi kuşattıkça da zaten özümüzde var olan bu mal fitnesi depreşecek demektir. O zaman bizim beşinci madde olarak mümin, muvahhid insanlar ümmeti Muhammed'i kıyamete taşıma

kaldırmaya talip müminler olarak önce namazın, abdestin farzlarını öğrenir gibi veyahut da orucun nasıl tutulacağını öğrenir gibi ümmetin çocuklarına mal fitnesine karşı ne yapmamız gerektiği de öğretilmelidir. Çünkü her Müslüman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde, ben cennete davet ediyorum hepinizi dediği halde, ey insanlar bu dünyaya sakın tenezzül etmeyin, dünya çok kötüdür dediği halde malı ilahlaştırabilir. Bu risk her Müslümanda vardır. Çünkü her ümmetin bir fitnesi var. Bu ümmetin fitnesi de mal fitnesidir. Bu sebeple biz mal perestlikle mal savurganlığı arasında itidal oluşturmak zorundayız. Bunu oluşturmadıkça da Allah'ın razı olacağı bir ümmet olmakta zorlanırız. Ailede de bu böyledir. Mal savurganlığı olan aile de berbattır. Mal ilahlaştırılmışlığı yapan aile de berbat bir ailedir. Rabbimiz bizi ne savurganlık ne de mala tapınma noktasında görmek murad etmiyor. İtidalde görmek istiyor. Çünkü mal hayatın kıvam unsurlarından birisidir. Malı yok saymak, hayatı yok saymaktır, intiharda haramdır. Ya direkt intihar haram olduğu gibi dolaylı intihar da haramdır. Ümmeti Muhammed bütün kainatın hazinelerine sahip olması gerekir ki ümmeti Muhammed sayesinde insanlık huzur bulsun, denge bulsun. Bu sebeple beşinci korumamız gereken veya almamız gereken tedbir, ümmeti Muhammed'in nesillerinin mal perestlikle mal savurganlığının ortasında duran malı Allah'ın nimeti olarak görüp Allah'ın şeriatına göre kullanma ölçüsünü öğretmektir. Bunun için kardeşlerim şu kitabı bu kitabı okuyun demiyorum. Muhtevamız o değil. Ama Rabbimizin kitabından İsra suresinin 26-27. Ayetlerini, sonra 29 ve 30. ayetlerini, Bakara suresinin 254. ayetlerini, Muhammed suresinin 36-37 ve 38. ayetlerini okunmayı, ama ne olarak? Şu mal fitnesine karşı namaz abdesti öğretir gibi, oruç için sahura kalkmayı öğretir gibi, iftar programı yapar gibi mal kullanma kılavuzu yapmanın da bir eğitim gereği olduğunu anlamak için malzemeler bunlar. İslam ekonomisinin yapısal tarzı diye bir konferans vermiyorum ben. İslam ekonomisinin yapısal tarzı, para, enflasyona karşı İslami tedbirler, bunlar ayrıntının ayrıntıları. Mal ilah mı değil mi, bunu bilelim bir defa. Bir bilezik için insan ölüyor, aile dağılıyor mu, bunu bilelim bir defa. Ve bunu Rabbimizin önümüze ağır bir imtihan olarak çıkardığına inanalım bir defa. Gerisi Rabbimizin rahmetiyle, lütfuyla kurtuluş vesilemiz olabilir. Altıncı çalışma planımız bizim. Bu ümmet olarak biz niye namaz kılıyoruz? Allah emretti. Kılmasak ne olur? Olur mu ya, mümin namaz kılmaz mı? Kafirlerle aramızdaki fark namaz bizim. Demek ki Allah'ın emrettiği bir şeyi biz sulandırmıyoruz. 1000 sene sonra da, 5000 sene sonra da hep namaz kılacağız inşallah. O zaman Kur'an'ımız bize ne emrettiyse bu Rabbimizin emridir diye bunu baş göz üstü yapıp rafa da koymuyoruz. Yüreğimize koyuyoruz, avucumuza koyuyoruz, masamıza koyuyoruz. Pratik İslam'ımız, pratik bizim. Teorik bir İslam'ımız yok ki. Pratik bir İslam yaşıyoruz. Namaz ne demekse, cihat ne demekse, çok basit bir şekilde وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, takva ve iyilik konusunda yardımlaşın emri de odur Allah'ın. Namaz ve cihattan ne anlıyorsak, oruçtan ne anlıyorsak, müminler arası sosyal yardımlaşmamız ve takva üzerinden yardımlaşmamız da Allah'ın böyle bir emridir. Dolayısıyla filan hayır kurumuna havale ettiğimiz bir iş değildir bu. O bizim adımıza çalışan temsilcimizdir. Allah onlardan razı olsun deriz. Ama bu benim de görevimdir. Sonra sadece Afrika'da
mağduriyet yaşayan mümin kardeşlerim değil.

ki yardımlaşmam, yardımlaşma o değil ki, o sadaka. Asıl yardımlaşma aile düşmeden payanda olmaktır. Aman bu aile yıkılmasın. Alel bir sosyal kimlik üzerinde bu yardımlaşmadır bu. Babasıyla arası açılan çocuğa karşı payanda olmaktır. Buradayım yavrum gitme bir yere demektir. Nefsime esir düşüyorum diyen kız çocuğuna kucak açıp dur yavrum sabret biraz demektir. Her ne kadar insanlar sulandırıp berbat hale getirdiyse de harçlığını verip onun hapse girmemesini, onun ceza yememesini, onun borcundan dolayı kötü esnaf durumuna düşmemesini sağlayıp yardım etmektir. وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Kıyamete doğru belki de işte 6. derecede, benim tahminime göre 6. derecede kaybedeceğimiz şey bu. Fitnelerin fırtına gibi ezdiği geçtiği şeylerden biri bu yardımlaşma ruhumuzdur. Allah'a kullukta ve sosyal kimliğimizde birbirimize yardım etmemiz gerektiğini emreden ve teavenu alel birri ve takva ayeti Maide suresinin 2. ayetidir. 7. maddemiz kardeşlerim, gıdada, ekonomide, aile hayatında ve siyasette. Tekrar ediyorum. Özellikle gıdada, özellikle ekonomide, özellikle aile ilişkilerinde ve özellikle siyasette Allah'ın helal ve haramları yangında kurtarılacak ilk dolabımızdır bizim. Allah'ın haramlarını korumak ve helallerini korumak, her ikisi de aynı derecede. Ne helaline dokunabiliriz, Allah'ın helaline haram diyebiliriz, ne de haramına helal diyebiliriz. Burada çetin bir örnek vermek istiyorum. Bazı Müslüman toplumlarda mesela amca kızıyla evlenmek adeta haram bir iş işlemek kadar kötü kabul edilir. Kuzenler birbirleriyle evlenemezdir. Hiçbir şekilde Allah'ın emri yoktur illa herkes kuzeniyle evlensin diye. Böyle bir teşvik de yoktur. Ama bunu helal bırakmıştır Allah. Bu helali yok kabul etmek, haram gibi görmek veya mekruh gibi görmek fitneye kurban gitmektir. Alkolün helaldir canım, ne yapalım başka türlü sofra kuramıyoruz diye helalleştirilmesiyle kuzenlerin birbirleriyle evlenmesinin haram görülmesi suç olarak aynıdır Allah katında. Hep biz alkole takılıp duruyoruz. Bu adam da cehenneme bu yüzden gidecek. Dolayısıyla gıdamız, ekonomimiz, ailemiz ve siyaset. Bu dört alan haramlarla helallerin böyle gece yıldızı gibi tavanımızda dolaştığı değerlerdir. Siyasette de büyük bir helal ve haram mücadelesi veriliyor. Ama biz haram deyince hep alkol ve faizle sınırlıyoruz. Hayır, sadece o değil. Haram olan nice şeyler var. Helal olan nice şeyler var. Evlilikle ilgili bir yığın helal var ki bunları bu mikrofonların önünde konuşmak bile haram. Nerede kaldı ki helal olduğunu söylemek? Helal olduğunu, Allah'ın helal ettiğini bile bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuzen olan Fatıma ile kuzeni olan Ali'yi evlendirdiğini bile bile bir Müslüman yok böyle evlilik der mi? Ailemizde bir yığın helal şimdi haramlar listesindedir. Kim kimle evlenebilir? Kim kaç defa evlenebilir? Riskli, konuşulmasını Müslümanların camilerde bile cesaret edemediği şeyler bunlar. O zaman biz bu gece karanlığı gibi bizi istila eden fitnelere karşı da bir eğitim yaparken Allah'ın helali kırmızı çizgimizdir, Allah'ın haramı kırmızı çizgimizdir diye bir eğitim almamız lazım. Hepimiz İslam'a dönelim derken hangi İslam'dan söz ediyoruz? İşte helaller ve haramlara ait İslam'dan söz ediyoruz. İslam diye karma bir kelime kullanıp ya Peygamber aleyhisselamın sünnetine dönsek kurtulurduk. Neresine döneceğim? Hani sünnet dediğin neresi ya? Bu baştan savma bir ifadedir. Yemeğe sağ elle yiyerek, sofraya şöyle oturarak Peygamber'e yaklaşalım demeliyiz.
pratik budur. Kur'ansız İslam hayatı olmaz, Kur'an'a dönelim. Ya nereden döneceğiz? İlk kavşak neresi? Hangi kavşaktan Kur'an'a dönelim? Bu sorunun cevabını vermek zorundayız. Hayali bir eğitim yapamayız. Pratik eğitimimiz olacak. Çocuklarımızı da pratik eğiteceğiz. Vakıflarımızın çalışma planları da pratik olacak. Siyasetçiler, Müslümanlar adına siyaset yaptığını iddia edenler de en küçük noktadan en büyük noktaya kadar bu haramlar ve helallere ait çizgileri koruyacaklar. Bu çizgileri korumadıktan sonra geçen sene hacca gitmiştim ben diye melekleri kandıramaz. Bizim gençliğimizde daha farklıydı bu. Biz de hoca çocuğuyuz. Dedem rahmetli hacca gidecekti de trafik yoktu, işte araba yoktu, onun için gidemedi. Yoksa çok değerli bir adamın torunu. Hacca bile gitmemiş, dedesi de gitmeyi düşünüyormuş, onun için bu evliya. Böyle bir mantık vardı. Bu yutulmadı tabii. Şimdi insanlar, ondan sonra da içim temiz diye bir slogan vardı. Eli leş, içi temiz mübareğin. Böyle bir anlayış vardı. Şeytanın maskaralıkları, başka bir şey değil. Şimdi de Allah'ın izniyle biz İslam için varız ya. Nedir bu piyango biletini Müslümanların masasına getirdin sen? Armuttu, elmaydı. Ondan sonra saysın sana meyve çeşitlerini. Şeytan her asra göre bir fitne ihdas ediyor. Siyasete fersah fersah uzak durduğumuz zamanlarda başka fitneler çıkarıyordu önümüze. Şimdi siyaset bizim elimizde olunca başka fitneler çıkarıyor. Rabbim her zaman için farklı bir imtihan, farklı bir fitne çıkarıyor. Herkes kendine göre, kendi zamanına göre tedbirini alacak. 8. acil sorunumuz, imanın bir maddesi olduğu halde ayrı bir başlık olarak ele alınması gereken bir sorunumuz var. Gitgide Müslümanların nesilleri arasında Allah'a itimat ölümden sonrasına savsaklanıyor. Bu bir afettir. Sigortaya itimat Allah'a itimattan fazla olmamalıdır. Devlet memurluğuna tapınan insanların Allah'a secde ederken Rabbi ile baş başa olduğunu düşünememesi büyük bir afettir. Tam bir afettir ama. O yüzden 8. başlığımızı nasıl açtık? Allah'a itimadımızı sürekli yükselen bir ivme ile korumalıyız. Küfür azdıkça Allah'a itimadımız artmalı bizim. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler diyen ayete karşı hepimiz haykırıp وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Nasıl biz Allah'a güvenmeyiz ki? Elbette Allah'a güveniriz. Demeli ve bunu ispat etmeliyiz. Ama çocuk doğmadan gideceği okulun belirlendiği, hangi branşta okuyup okumayacağının tayin edildiği, daha çocuk doğmamış, donu biçilmemiş, diploması belirlenmiş ama. Donu yok çocuğun, diploması var. Böyle bir enteresan fitne zamanında o zaman Müslümanların Allah'a tevekkül diye bir başlık açmaları lazım. Allah'a itimadımız sarsıldıktan sonra sabah namazına gitsen ne olacak, gitmesen, güvenmediğin bir Allah'ın emrettiği namazı kılamazsın zaten. Canım güvenmiyoruz'a gelince kimsenin bunu söylediği yok tabii. Herkes müthiş güveniyor. Müthiş güveniyor ama sigorta daha güçlü bir dayanak tabii. Hele emekli maaşı. Rızık o zaten. Rızık o. Maazallah. Maazallah. 9. korumamız gereken ümmet olarak bu dönemde karşımıza çıkmış sıkıntısı, yani bunu belki 2. 3. madde bile yapmak istiyordum ama şeriat kitaplarında bu çok gerilerde duruyor. Akide kitaplarında, o sebeple yani daha 9. maddeye koydum. Bana göre 3. madde bu asırda be. Fitneden de büyük bir fitne bu. Vela ve bera, dost düşman demek. Dost düşman takvimimiz belli olmalı bizim. Şeytanın dostları bizim dostumuz olamaz. Allah'ın düşmanları bizim dostumuz olamaz. Allah'ın dostları da düşmanımız olamaz. Dost ve düşman kavramı olacak müminin. Biz müminler ve mümin olmayanlar diye bir tasnif yapacak. Bunu çıkıp da Birleştirilmiş Milletler'in bahçesinde filema olarak assın demiyorum. Oraya gelmeden önce aile içinde bu kültürü oluşturmak lazım. Biz böyle giyiniriz çünkü müminiz. Mümin olmayan böyle giyinmez diyen şuuru oturtacağız. Bu uygulamadaki ihlas pratiğimizde Allah'ın lütfu keremiyle dünyanın her yerinde yankı bulacak.

Bu dost ve düşman, yani Allah'ın dostu dostum, Allah'ın düşmanı düşmanım. Ha şeytan, ha şeytanlık yapan bir kafir. Bir şey değişmiyor ki. Şeytanlık yapıyor olduktan sonra o da görünen şeytan. Şeyatînul insi vel cin. İnsanların da şeytanları var deyip müminin kendi blokunu güçlü, Allah'tan yana olmayan bloku da karşısında görmesi aslında bir çalışma takvimidir. Hız kazanmadır, enerji depolamaktır. Kendi enerjini kendin üretmen demektir. Aksi takdirde hep dışarıdan dua ile yol almak zorunda kalırsın. Dokuzuncu bizim korumaya gereken ve bu zamanda çalışmamız üzerinde farz olan alanlardan biri velâ ve berâ. Yani Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları diye bir tasnif yapmamızdır. Kuzeyliler, Güneyliler, Doğulular, Batılılar değil. Ekvatorun altında kalanlar, üstünde kalanlar değil. Kabe'ye dönenler ve dönmeyenler diye ayıracağız. Muhammed Aleyhisselam'ı Muhammedun Resulullah diye göklere yükseltenler veya öyle bir varlıktan haberi olmayanlar diye dünyayı ikiye ayırmak zorundayız. 10. Bu fitne döneminde aileden eğitim kurumuna kadar, siyasete kadar her alanda çalışma planımız ve mümin karakterimizi oluşturacak en önemli unsurlardan biri. Tıpkı ne demiştik, nasıl Allah-u Teala namazı emrediyorsa Kur'an'da başka emirler veriyor. Bunlardan biri de doğruluk ve vefakarlıktır. Mümin vefalı insandır. Tükürdüğünü yalamaz mümin. Tükürmez de kolay kolay. Mümin söz vermez. Verdiği sözün esiri olur. Ve evfu bil ahd. Sözünüzde durun, Allah buyuruyor. İnnel ahde kâne mes'ûle. Çünkü verilen sözlerin hesabı sorulacak. Burada bir hatayı perçinlemek manasında, yani üzerine perçinli vurgu yapmak manasında öne çıkarıyorum. Özür diledim ben ondan. Saat 9'da geleceğim demiştim ama telefon edip gelemeyeceğim dedim. Yetmez ki. Biz kuluna söz verdik, Allah'ın defterlerine yazıldı. İstiğfar da gerekir. Çünkü ve evfu bil ahd, sözünüzde durun diyen Allah'tı. Vatandaş olarak bize kızar, ulan bir daha iş vermez biz diye özür diledik, toparladık. Allah'la da bu işin bağı var şimdi. Tek bir sosyal sorumluluk olarak göremeyiz ki bunu biz. Evet, bir sosyal sorumluluk, mümin toplumda bir sosyal sorumluluktur bu. Ama bir bağı daha var bunun. Ve evfu bil ahd. İsra suresinin 34. ayetinde açık emri var Allah'ın. Akimis salah da o surededir. Akimis salah. Namaz kıl. O surededir. Ve evfu bil ahd, sözünüzde durun da o surededir. Evet, mümin sözünde duramadığı olabilir. Ama sahibinden, o sözün verdiği kimseden özür dilemekle yetinmez. Rabbinden de istiğfar eder. Çünkü onu bir kulluk görür. Bu dönemde arkadaşlar, güçlüler verdikleri sözü çiğnemekte sakınca görmüyorlar artık. Ve önce de Müslümana verdiği sözü çiğniyor, çiğneyecekse. Kafirden korkuyor, 40 kere takla atıyor önünde özür dilemek için. Biz ise sözümüz noterden güçlü olduğu zaman Allah'ın razı olduğu kullar olacağız. Ha müminin sözü, ha noter mühürü dendiği gün biiznillah ayaktayız demektir. Bu da 10. acil eğitim dokümanımız. 11. acil dokümanımız yine Rabbimizin bir emridir. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Siz gücünüz yettiği kadar karşı cephelere hazırlık yapın. Saldırılara karşı hazırlıklı olun. Enfal suresinin 60. ayeti. Namaz kıl bu surede de var. Zekat ver bu surede de var. Cihat yap bu surede de var. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Onlara karşı güçlü olacağınız kadar hazırlık yapın, bu da var. Eğitimse eğitim, ekonomikse ekonomik, sosyal yapılanma ise sosyal yapılanma, örgütlenme ise örgütlenme, evlenip nesil çoğaltmaksa evlenip nesil çoğaltmak.

bu yaşadığın çağda hangi organizeyle ve iddu lehum, onlara karşı hazırlık yapın emri tahakkuk edecekse Allah'ın emri odur. Müslümanlar olarak biz bunu ihmal ettiğimiz zaman helak oluruz. 11. kilitlenmemiz gereken noktada budur. Ve 12. çalışma planımız, yaptığımız bütün bu işler, bu 11 acil yangında kurtarılacak malzememiz, çalışma dokümanlarımız, bu 11 şeyde yaptığımız her iş, 2 hassas çizgimizi koruyarak yapılacak. Birincisi, kaymaya karşı tedbir aldıracak. İkincisi de aramızda mesafe oluşturmayacak, ayrılık nedeni olmayacak. Müslümanın sebatını, yani Allah yolunda dipdiri, Peygamber aleyhisselamın yanındaymış gibi sanki, Uhud dağının bir ikizi gibi Medine'de durur vaziyette Müslümanı tutmayan bir çalışmada Allah'ın bereketi olmaz. Müslümanlar arasında ayrılığa, bölünmeye, fırkalaşmaya, gruplaşmaya neden olacak bir çalışma da, ilk 11 maddenin çalışması da olsa, ümmeti Muhammed'in çalışma planı olmamalıdır. Çünkü Rabbimiz ayakta durmamızı istiyor. Başkalarını çökerterek değil, herkesi ayağa kaldırarak ayakta durmamızı istiyor. Öbür mümini tekmeleyip çelmel takıp düşmesini sağlayarak sen ayakta durursan bu olmaz. Bu da Rabbimizin Enfal suresinin 45 ve 46. ayetindeki emridir. Ya eyyühellezine amenu izâ leqîtum fiyeten fesbutû ve ezkurullâhe kesîran leallekum tuflihûn ve atî'ullâhe ve rasûlehu ve lâ tenâzeû fetefşelû ve tezhebe rîhukum vesbirû innallâhe ma'assâbirîn. Çok net emri Allah'ın. Ey müminler, bir grupla karşılaştığınız zaman ayakta durun. Sebat edin. Karşılaştık işte, Siyonizmle karşılaştık. Dünyayı başımızın üstünde topaç gibi çeviriyor adamlar. Fesbutu, dimdik durun. Ayağınız kaymasın. Vezkurullaha kesiran. Çok da Allah'a zikreder olun, namazla, Kur'an'la, şeriatına teslimiyetle, tesbihle. Her türlü tahlil ve tehmid, ne yapıyorsan hepsiyle ayakta durmaya çalışın. Leallekum tuflihun. Belki kurtulursunuz. Ve atiullaha ve rasule, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tenazeu. Tartışıp durmayın aranızda. Ve tefşelu ve tezhebe rihukum. Sonra büyük bir mağlubiyet olur. Felç görürsünüz. Felç. Boşluğa düşersiniz. Gücünüz gider. Vasbiru. Sabırlı olun. İnnallâhe me'assâbirîn. Bütün bu fitne sürecinde sabredip sabır günlerini eyyâm-ı sabrı değerlendirenler Allah'ın kazanan kullarıdır. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
3: Yok.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir İslam ülkesinden delikanlı Amerika'ya okumaya gider. Üniversitede bir Amerikalı kızla tanışır. Ona aşık olur. Ailesine haber gönderir. Bu kızla evlenmek istiyorum. Anne baba şiddetli bir şekilde oğullarının bu teklifini reddeder. Olmaz, olamaz. Hristiyan bir kız bizim gelinimiz olamaz, kabul edemeyiz. Delikanlı kitaplar alır. Amerikalı kıza verir. Kelamda, tasavvufsa, akidede, hadisle alakalı, hayat-ı sahabeyle alakalı kitaplar verir. Kız bütün kitapları okur. 4 ay sonra Müslüman olduğunu bildirir. Delikanlı haber gönderir. Annesi babası sevinir. Müslüman, ihtida eden bir gelinleri var diye. Fakat biraz sonra ikinci bir haber gelir. Kızdan delikanlıya, delikanlıdan ailesine. Kız der ki, ben seninle evlenemem. Çünkü bu kitaplardan öğrendiğim İslam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, onun öğrencileri sahabeden öğrendiğim İslam'a göre sen Müslüman değilsin der. Ben seninle aynı çatı altında yaşayamam. İslam'dan önceki hayatımda elimi tutan, beni oraya buraya götüren, benimle beraber olan, ailesi ısrar edince bana İslam'ı teklif eden bir adam, benim öğrendiğim, iman ettiğim Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman etmiş olamaz. Ben senin eşin olmam. Kadına aşık olanlar, kadına aşık olunca İslam'ı teklif edenler, atalar dinine inananlar, bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler. Kardeşlerim, biz neye inanıyoruz? Biz, annemiz, babamız, atalarımız Müslümandı. Onlar Müslüman diye mi Müslüman olduk? Yoksa Hazreti Musab gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gibi Allah'a aşık olmak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aşık olmak, sahabenin yoluna aşık olabilmek, onlar gibi iman edebildik mi? Eğer o iman hayatımızda varsa, iman alacak, bir dünyadan başka bir dünyaya taşıyacak. O imanda pazarlık olmaz. Kayıtsız şartsız, bütün varlığınızla, bütün mevcudiyetinizle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek. Bütün varlığınızla Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi Allah Resulü böyle bir hayata taşıdı. Gençler geldiler, iman ettiler. Fakat o gençleri Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolundan alıkoymak, Peygamber Aleyhisselam'dan uzaklaştırabilmek için onlara işkence ettiler. Bedel ödediler. Allah Teala onların aşkını sınadı. Bunlar marka Müslümanı mı? Bütün varlıklarıyla Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiler mi? İyi gün Müslümanı mı, yoksa bütün mevsimlerde, bütün zamanlarda onunla beraber olabilirler mi? Bedir'de onu koruyabilirler mi? Uhud'da musab olabilirler mi? Allah Azze ve Celle ayırıyor. وَكُلَّنْ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ. İşkence o kadar derin, o kadar yoğun ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bile tahammülde zorlandığı anlar var. Allah Azze ve Celle önceki peygamberlerin hayatlarını anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu tahkim ediyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِي الْاَلْبَابِ. Onların kıssalarında, hayatlarında akıl sahibi olanlar için ibretler var. Ashab-ı kiram, delikanlılar, gençler,
Peygamber aleyhisselama geldi Musab, Sa'd bin Ebi Vakkas iman ettiler radıyallahu anhum. Fakat bedel ediyorlar. Yoruldular, usandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'den onlara delikanlılardan bahsediyor. Onlar kadına değil Allah'a aşık olmuşlardı. Ashab-ı Kehf'ten onlara bahsediyor. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Bu ayetler kardeşlerim Mekke-i Mükerreme'de nazil oldu. Musab'a konuşuyor, sana konuşuyor, Sa'd bin Ebi Vakkas'a konuşuyor. Allah'a aşık olmak, kadına aşık olmak, dünyaya aşık olmak, makama, mevkiye, rütbeye aşık olmak. Öte tarafta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun yoluna, onun nizamına aşık olmak. Onun için geceleri gündüzlere katmak. O yolda ayağınıza dikenler batacak. Sağ sol her yanınız. Düşmanlar mevzilenmişler. Bağdat, Şam, Kahire savaş alanına çevirmişler. Şehit haberleri geliyor. Nemrutlar toplanmışlar, odun toplamışlar. Ateş yakmışlar. Ama siz İbrahim gibi yürüyorsunuz.

Ya iman edecekler, ya küfür hayatına devam edecekler. Allah'a isyan edecek, asi olacak, o halde ölecekler. Onlar elleriyle yakalıyorlardı, alıyorlardı. Bir kenarda Musab vardı, öte tarafta Ammar, Yasir, Sümeyye radıyallahu anhum. Onlara işkence ediyor, eza ediyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları o halde görüyor sadece. Sabran ya ale Yasir fe inne mev'idekum el cennet. Eğer sabrederseniz Allah size cenneti vaat ediyor, onu söylüyordu. O kadar söyleyebiliyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Peki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle neden Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı maddi planda zayıf bir halde gönderdi? Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam bir devletin başkanı olsaydı, Peygamber aleyhissalatu vesselam ya da kral olsaydı, insanlar rahat bir şekilde gelirler, iman ederler. İşkence, eza, zulüm olmazdı. Neden? Allah Azze ve Celle kraldan değil de Abdullah'ın yetimi Muhammed aleyhisselamı peygamber olarak ihtiyar etti. Eğer Peygamber aleyhisselam kral olsa, devlet başkanı olsa, insanlar bir kısmı korkudan gelip iman edecek. Bir kısmı makam mevki için gelecek. Bir kısmı dünyalıklara sahip olmak için gelecek. Fakat Peygamber aleyhisselatu vesselam kendini de korumaktan aciz. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılarken sırtına işkembeler koyuyorlar. Kızına sövüyorlar, hakaret ediyorlar. Bütün bunlara dayanan, direnen, ayakta duran, sabreden bir peygamber var. Ashab-ı kiram, gençler geliyorlar. Onların Peygamber aleyhissalatu vesselamla tek bir rabıtası var. Tek bir irtibat noktası var. Mus'ab Allah'a aşık olmuş. Sümeyye Allah'a aşık olmuş. Allah'a aşık olmayanlar imanın tadını alamazlar. Allah'a aşık olmayanlar bedel ödeyemezler. Allah'a aşık olmak. Vezkuru iz entum kalilun mustadafun fil ard takafun en yetekattafakum nas. Onlar yakalıyorlar, alıyorlar, eza ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarih boyu kıyamete kadar bu manzara, bu hal devam edecek. Onlar Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in yolunda gidenler, gücü, iktidarı eline alınca size işkence edecek, eza edecekler. Fakat siz o zamanlarda ayakta kalırsanız size müjdeler olsun. El ibadetu fil harci kehicretin ileyye. Fitne zamanlarında ibadet eden delikanlılara müjdeler olsun. Onlar Tihame'den, Necid'den, çöllerden yürüyüp Medine'ye gelen, muhacir olan ashabım gibi ahirette büyük şerefe nail olacaklar. El ibadetu fil harci kehicretin ileyye. Nisa'un kâsiyâtun âriyâtun. Okuldasınız, çarşıda, pazarda, sokakta, üniversitedesiniz. Önünüzde örtülü çıplaklar var, ekranlarda, sokaklarda yürüyorlar. Sizler Ammar gibi, Yasir gibi, Musab gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a aşık oldunuz. Sokaklara fuhuş, sokaklara şehvet, sokaklara zina yağarken siz öyle bir zamanda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a aşık olmanın heyecanıyla yollardasınız. Kale maazallah, Hazreti Yusuf gibi Allah görüyor diyorsunuz. Bütün kapıları Züleyhalar kapatsa da, ey Züleyha, göklerin kapısını kapatamazsın. Allah Azze ve Celle görüyor diyorsunuz. El ibadetu fil harcike hicretin ileyye. Kardeşim, zaman musab olma zamanı, ashab-ı kehf olabilme zamanı. Var mısınız? Şu sokakların şehvetle, zulümle, zina ile ekranların dolduğu bir zamanda Hazreti Musab gibi bütün bu badirelerden, tiyatrolardan, sinemalardan, dizilerden geçip çölleri aşıp biz geldik ya Resulallah demeye hazır mı Müslüman gençler? Peygamber aleyhisselam o ibadete davet ediyor. İşte o namazı kılabilmek. El ibadetu fil harci kehicretin ileyye. İslam'ın kızları, görüyorsunuz ekranlarda kadınlar, üzerlerinde kıyafetler,
Nisa'un kâsiyâtun âr.

Hayatun. Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber verdiği gibi örtülü çıplaklar görüyorsunuz. Başlarında bir örtüler. İslam kıyafetine, tesettüre dair cinayetler görüyorsunuz. Belki siz onlardan daha kabiliyetlisiniz. O programları onlardan daha etkili, daha muhtevalı, daha derinlikli sunmaya muktedirsiniz. Fakat bütün bu tekliflere rağmen Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri var. Ben Rabbime, ben Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem. Ben ona asi olamam diyen hanım kızlar, İslam'ın kızları, el ibadetu fil harci kehicretin ileyye. Peygamber aleyhissalatu vesselam sizi selamlıyor. Siz Necid'den, Tihame'den, Yemen'den yollara düşüp yollarda aç kalan, susuzluktan dudakları çatlayan, o halde Medine'ye gelen, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı selamlayan, o İslam kızları, sahabe kadınlar kadar aziz olacaksınız. Çünkü siz, modern zamanda, Müslümanların savrulduğu, yıkıldığı, şehvet, şöhret çukurlarında savrulduğu bir zamanda, Hazreti Sümeyye oldunuz, Fatıma oldunuz, senin bıraktığın yeri biz terk etmeyiz ya Resulallah dediniz. Orada durabilmek. Alıyorlar sizi, savuruyorlar. Bir dünyadan başka bir aleme götürüyorlar. Kur'an Hakim anlatmaya devam ediyor kardeşlerim. Bu anafordan nasıl çıkacak Müslümanlar? Allah Azze ve Celle her ayette çıkış kapısı var. Vezkuru iz entum kalilun mustad'afuna fil ard. Bu ayet ashab-ı kirama Medine'de konuşuyor. Hatırlayın, azdınız, eziliyordunuz, yakalıyorlardı sizi. Müslüman diye size işkence ediyorlardı. Şimdi bu ayet bize konuşuyor. Diyor ki: "Yetehattafakumun nas." Ey başörtülü kadınlar, 20 yıl önce 28 Şubatlarda İmam Hatiplerin kapılarında alıyorlardı sizi. "Yetehattafakumun nas." Başınızdan örtüleri alıyorlardı, alıyordunuz. Allah'tan başka sığınak, barınak, tutanak yoktu sizin adınıza. Allah'tan başka tutanağınız yoktu sizin. Oradaydınız, feryat ediyordunuz. Gözünüzden yaşlar boşalıyordu. O halde sizin ağlamanızı zevkle seyreden, izleyen bir dünya vardı. Onlar keyif alıyorlardı. يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَاَوَاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah Azze ve Celle sizi o günlerden çıkardı. Sokaklarda örtünüzle talebeyseniz yürüyemiyordunuz. Okulun kapısına geliyordunuz, ağlayarak geri dönüyordunuz. Örtünüze hakaret ediyorlardı, örümcek kafalı bunlar diyorlardı. Hazreti Yunus aleyhisselam gibi fenada fi zulumati alla ilahe illa ente subhanek. Tesbih sana ya Rabbi diyordunuz. Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyordunuz. Fessecebna lehu ve neccaynahu minel gam ve kezalike nuncil mu'minin. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus aleyhisselamın duasına nasıl icabet ettiyse, üniversite kapılarında örtünüz buraya kadar, geniş pardesöleriniz, çarşaflarınız vardı. Kadınlar, çarşafları suç aletiydi. Ağlıyordunuz. Fatih'in yurdunda daha ne zamana kadar bu hakaretlere bizler maruz kalacak, parya olmaya devam edeceğiz ya Rabbi diyordunuz. Allah Azze ve Celle sizin duanıza icabet etti. Ve kezalike nuncil müminin. Bu Allah'ın kanunudur. Eğer dualarda ihlas var, dualarda samimiyet varsa balığın karnından kurtulma ihtimali sıfır. Ama Yunus aleyhisselam'ı oradan çıkardı. 28 Şubatlarda 1000 yıl devam edecek diyorlardı. Fakat Allah sizi oralardan çıkardı. Şimdi en küçük ilçelerinizde imam hatipler var. Peki tesettürü ne hale getirdiniz Müslümanlar? Peygamber aleyhissalatu vesselam size İslam'ın kızları, Kur'an-ı Hakim bu tesettürü mü anlatmıştı? Bu muydu Allah'ın emri?
وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ O günleri hatırlayın.

فَآوَاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ. Allah sizi oralardan çıkardı, bugünlere getirdi. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَخُونُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ. Allah'a ihanet etmeyin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ihanet etmeyin. Örtü emrini çiğnetmeyin. Onu şehvete çevirmeyin. Örtüyü buralara sokup dar kıyafetlerle, erkeklerle senli benli ekranlarda arz endam etmeyin. İslam'ın kızları onlara bakıp şehvet çukurlarına düşmeyin. Hatırlayın. Vezkuru iz entum kalilun mustazafun fil arz. Sizi o mustazaf halden kurtaran Allah'a ihanet etmeyin. Ya eyyuhellezine amenu la tehunullaha ver rasul. Sümeyye'yi düşünün, Hazreti Fatıma'yı düşünün, Hazreti Maşite'yi düşünün. Allah'a ihanet etmeyin. Müslümanlar, Allah'a ihanet edenlere fırsat vermeyin. La tehunullaha ver rasul. Nasıl ihanet olur? Allah'ın emri çiğnenerek Allah'a ihanet olur. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle savaşıyorlar. Sünneti seniyeye uydurulan din diyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine savaş açanların karşısında durun. Mus'ab gibi peygamberin menzilinde bekleyin. Ve tehun ve emanatikum ve entum ta'lemun. Bildiğiniz halde biliyorsunuz ki bu ihanettir. İhaneti ihanet olarak bildiğiniz halde yapmayın, ihanet etmeyin. Sizi oralardan alıp bugünlere getiren, kurtaran, izzet veren, şeref veren Allah Azze ve Celle'ye kul olun. Onun emirlerini yerine getirin. Kardeşlerim, dünyamızı kirlettiler. Bağdat'ımızı, Şam'ımızı, Kahire'mizi, Türkistan'ımızı, Doğu Türkistan'ı ateş yerine çevirdiler. Ağlıyoruz. Mustazaflar haline geldik. Her yerde Müslümanları alıyorlar, öldürüyorlar, savaş alanları, şehit haberleri geliyor. Allah'a dönersek, sahabe gibi iman edersek Allah yolumuzu açacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri nasıl iman ettik? Amerika'da babası bastırınca kıza kitaplar veren, iman et diyen, atalar dinine inanan kız Müslüman olunca hayır, kitaplardan öğrendiğime göre sen Müslüman değilsin diyen Amerika'daki o delikanlı gibi miyiz, yoksa Hazreti Mus'ab gibi mi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi? Eğer Sa'd gibi olursak, onları Mekke'den çıkarıp Medine'de onlara devlet kurduran Allah Azze ve Celle فَاَوَاكُمْ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. Onları nasıl teyit ettiyse Bağdat, Şam, Kahire ve Alem-i İslam, ağlayan mustazaflar, mazlumlar, sahabeyi teyit eden, Osmanlı'yı bir beylikten dünya devleti haline getiren Allah Azze ve Celle bize de izzetin Cebeli Tarık'tan Cava Adalarına kadar yeniden Büyük İslam Devleti'ni kurmanın yolunu gösteriyor. Ya Amerika'daki Müslüman delikanlı gibi olacak, zillet devam edecek, ya da biz Mus'ab gibi olduk, yolları aç, geliyoruz ya Rabbi diyeceksiniz.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: Thank you so much Maher Zahir.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü

yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Hazreti İsa aleyhisselam Peygamber aleyhissalatu vesselama, Peygamberi Ekber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın kurtuluş davası, onun bayrağını teslim etmek üzere gelmişti. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Hayatta kaldığım zaman çerçevesinde Allah Azze ve Celle bana namazı, zekatı emretti. İnsanlara İsa aleyhisselam namaz ve zekattan bahsetti. Ve o bayrağı Peygamber aleyhisselatu vesselama teslim edecek. Vazifesi onun gelişine kadar devam edecekti. Sonra kıyametin arefesinde yeniden inecek, onun şeriatıyla amel edecek. Fakat insanlar, madde planında Hazreti İsa aleyhisselama inananlar, ruh planında İsa aleyhisselamın ufkundan koptular. Dini şekle ve surete indirdiler. Bir Avrupa ülkesinde bir delikanlı bir kızla evlenecek. Babasına diyor ki, falan kızla evlenmek istiyorum. Babası, olmaz evladım, o senin kardeşin diyor. Annesine durumu anlatınca annesi diyor ki, evladım, burada kim kimin babasıdır, kim kimin kardeşidir artık belli değil. Babana söyleme ama sen de o babanın oğlu değilsin diyor. İsa aleyhisselamla sadece kilise itibariyle, zarf itibariyle, suret itibariyle bir alakaları kaldı. Halbuki İsa aleyhisselam bayrağı Hazreti Muhammed aleyhisselama teslim edecek. Onunla yürüyeceklerdi. Onlarsa 14 asırdır onları da kurtarmaya memur olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamla savaşıyorlar. Onun için bir çocuk babaya, baba falan kızla evlenmek istiyorum dediği zaman, evladım senin haberin yok ama o senin kız kardeşin falan kadından. Aileleri gitmiş, insani değerlerini kaybetmişler. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, Hazreti Muhammed'den haberleri yok. Efendimiz aleyhisselam yol açmaya geldi. Allah'a giden yolu açacaktı. Onunla savaşıyorlar. İnsanlığın kurtuluşu, insanlığın saadeti Peygamber aleyhisselama dönmek, İslam'a dönmek. İslam'a dönerlerse o zaman kurtulacaklar. Fakat şekilde, surette bir yönelme değil. Hem şekilde dönecekler, hem surette, hem manada dönecekler. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. İyilik, bir, güzellik, yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmede değildir. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Yahudiler Beyt-i Makdis'in bir tarafına yöneliyor, Hristiyanlar başka bir cihetine yöneliyorlar, o halde ibadet ediyorlar. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. İyi kim? İyiliğe erenler kim? İyiliği kuşananlar, hedefe yönelenler, dünyanın barikatlarını aşıp, ya Rabbi ben senin rızana, cennetine, cemaline talibim diyenler, vur ha vur o yolda koşanlar kim? Beyt-i Makdis'in sağına soluna yönelenler değil. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah'a iman edenler, Allah Azze ve Celle'ye bütün esmasıyla inananlar, alemde, kainatta Allah Azze ve Celle'nin esmasını görenler, ona Halik olarak inananlar, ona yeryüzünü idare eden en büyük güç olarak inananlar, Muiz olarak, izzet veren olarak inananlar,
Muzil eğer onun yolundan insan uzaklaşırsa zillete sürükleyen olarak Allah'a inananlar. Velakin

Mükemmel. Dünyanın en pahalı arabasından daha kaliteli. Fakat motoru yandı. Bindiniz. Araba sizi götürür mü? Hayır. Olduğunuz yerde kalırsınız. Velakinnel birra. Dev kiliseler yapsalar, havralar yapsalar, onun içinden dünya çapında hırsızlar çıkarırlar. Amerika'nın başından bir katil gitti, yeni bir katil geldi. Dev kiliseler, dev havralar, motoru bozuk araba gibi gitmez. Onun için kainatın sahibi, birre imanla ulaşacaksınız. Velakinnel birra men amene billah, Allah'a iman edecek. Bütün varlığıyla vel yevmil ahir, ahirete iman edecek. Ahirete iman eden bir kadın aç, perişan, o halde yanına geldiği zaman onunla zina edemez. Bir kadın geldi, evinden, ailesinden, babasından kaçtı. Televizyon ajansına müracaat etti. Onu yarışma programına, imanı olan, izzeti olan, irfanı olan, ahirette hesaba inanan o kızı alıp dağlara götüremez. Yarışma programlarına çıkaramaz. Onun iffetiyle oynayamaz, namusunu kirletemez. Onun için önce motor olacak. Velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahir vel melaiketi, meleklere iman edecek. Kiramen katibin ya'lemune ma tefalun. Sağınızda solunuzda melekler var. Kimseler yok. Kapıları kapattınız. Sizi görenler yok. Orada bir kadın var. Genel müdür, amir, yetkisi var. Kadın önünde ifadeleri konuşuyor. Ne derse emrine amade. Ama kiramen katibin var. Gören melekler var. Allah Azze ve Celle yazdırıyor, hesabını soracak. Vel kitabi, kitaba iman ediyor. Eğer bu varsa o zaman kurtulacak. Men amene billah. İyiler kimler? İyilik sahibi olanları nerede arayacaksınız? Allah'a iman edenlerde arayacaksınız. Onlar. Fe izâ hifti aleyhi fe elkîhi fil yemmi ve lâ tehâfî. Bir anne Firavun bütün çocukları öldürüyor. Ama Allah'a iman eden bir anne var. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi. Anneler çocuklarını sandukaya koyup denize, nehre atabilirler mi? Ama iman ediyorlarsa yaratan ve yöneten Allah'a, her şeye kadir olan Allah'a iman ettiyse anne, Allah emredince sandukanın içine koyar ve denizlere bırakır. Çünkü وَمَا تَسْقُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Musa Aleyhisselam'ın annesi biliyor, inanıyordu ki Allah'ın müsaadesi olmadan yapraklar bile düşmez. Eğer Allah emrettiyse onun çocuğunu sandukanın içinde, suların içerisinde korumaz mı Allah Azze ve Celle? İman bütün esmasıyla, sıfatlarıyla Allah'a iman ederse وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا. Meryem aleyhisselam yalnız başına o coğrafyada Yahudi'ye karşı, eşkıyaya karşı Allah ve Resul bayrağını taşır da bir kadın ayakta kalır, teslim olmaz. Eğer Allah'a bütün esmasıyla iman ederse وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مُرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Firavun'un sarayında bir kadın Hazreti Asiye ellerinden, ayaklarından nehrin kenarında bağlanır, işkencelere maruz kalır, ellerini kaldırır. Ya Rabbi, beni huzuruna al, cennetinde bana bir yer yap, orada beni istikbal et diye o kadın teslim olmaz, ayakta kalır. O halde وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ. Allah'a iman edenler, iyilik sahibi, iyilik kadrosunda olanlar, sadece onlar olabilirler. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَالسَّائِل۪ينَ وَفِ الرِّقَابِ. İman söz planında yetmez. Amel gerekir, hareket gerekir. Güneş
onun ışınlarına, güneşin faydasına inanıyorsunuz.

Fakat perdeleri kapattınız. Dışarıya çıkmadıysanız bedeninizin güneşin ışığına ihtiyacı var. Güneşten istifade edemezsiniz. Sera, üzerini kapatmışlar. Yağmur yağıyor. Yağmurun varlığına inanıyorsunuz. Fakat seranın üzerini açmadılarsa oradaki bitkiler yağmurdan istifade etmez. İman söz planında yetmez. Sadece iman olmaz. Amel olacak. وَاَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Malı verecek. En sevdiğinden verecek. Sevdiği malı verecek. Sevmesine rağmen verecek. Salihlerden birisi eve gelir. Kızını suyun altında görür. Kızım ne yaparsın der. Elinde bir altın parçası dinar var. Onu yıkıyor. Peki ne yapacaksın? Sadaka olarak vereceğim. وَاَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Sevdiğinizi vereceksiniz. İnsan malı sever. Malla övünür. Malla kıyafet alır. Malla araba alır. Malla evini değişir. Malı sever. Allah seni malla imtihan ediyor. وَاَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Sevmene rağmen veriyorsan, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh sokaklarda şeker dağıtır. Sorarlar, efendim derler, siz devlet başkanısınız. Şeker yerine para dağıtsanız, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden vermedikçe iyiler kadrosuna ulaşamazsınız. Allah Azze ve Celle'nin talimatı var, emri var. Hakikati bu şekilde klişelendiriyor. Ben de parayı değil şekeri seviyorum. Onun için şeker dağıtıyor sokaklarda. Kur'an-ı Kerim sana bir ufuk tayin ediyor. Hazreti Osman radıyallahu anh dağıtır. Ebu Bekir dağıtır. Sahabe dağıtır. Onlar da malı seviyorlardı. Ama sevdiklerinden vermedikçe yükselemez insanlar. Allah seni malla imtihan edecek. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Sen yürüyorsun. Önünde bir kadın var. Gözlerin bak diyor. Nefsin bak diyor. Şehvet seni oraya çekiyor. Ekrana çıktılar. Evde kimseler yok. Bak diyor. Ama cenneti, mahşeri düşünüyorsun. Allah Teala'nın huzurundasın. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى O nefsi hevadan iman uzaklaştırıyor. İşte ona cennet var. فَاِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى Malı seviyorsun. Mal seni bir dünyaya götürüyor. Verme diyor. Senindir onu al muhafaza et. Fakat iman senden hareket istiyor. Peygamber senden hareket istiyor. İyiler kadrosuna, birler kadrosuna ulaşabilmek için Allah yolunda olacaksın. İnanacaksın. Malından vereceksin. En yakınlara vereceksin. Plaket aldığın yerlere değil. Amcanın oğlu var. Kardeşinin çocuğu hastaneye götürdüler. Doktor şu kadar para diyor. Tedavisi için şunlar gerekli. Devletin karşıladığı var, karşılamadığı var. Allah rızası için veriyorsun, geriye dönüp bakmıyorsun. Ve yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Amcanızın oğluna verdiniz, sakın ha kimselere bahsetme. Ne teşekkür isterim, ne plaket isterim. Karşılığını ahirette almak üzere veririm. Her şeyin bir bedeli var. Malı verirsen, bedeli ahirette olsun, imanın buysa, orada bulacaksın. Eğer gözlerine sokakta yürürken sahip olursan karşılığını cennet olarak bulacaksın. Peki Allah yolunda verecekler. Ve akamas sala. O iyilik sahipleri namaz kılacaklar. Zekat verecek, onunla insanlara ulaşacaklar. Namaz kılacaklar, onunla Allah'a ulaşacaklar. Vel mufune bi ahdihim iza ahadu. Onların diğer özelliği ise iyilik kadrosunda olanların dördüncü özelliği. Birinci özellik inanacaklar. İkinci hususiyetleri Allah yolunda sevdiği malı verecekler. Sonra kalkacaklar, namaza, kıyama duracaklar. Üçüncü hususiyet. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُوا
Allah'a verdikleri söz var. İnsanlara verdikleri söz var. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım isteriz ya Rabbi dediler. O söze sadakat gösterirler. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَح۪ينَ الْبَأْسِ. Onlar açlıkta sabrederler, hastalık gelir sabrederler, savaşta sabrederler. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا. Onlar Allah'a sadakat gösterirler, imanlarına sadakat gösterirler. Yemen'de açlar, Afrika'da açlar, Halep'te açlar. Allah Azze ve Celle onları hastalıkla, Allah Azze ve Celle onları sıkıntıyla, savaşla imtihan eder. Ama onların imanı var. Varken vermişlerdi, namaz kılmışlardı. Şimdi sadakatle onlar yollarında yürüyorlar. Allah Azze ve Celle imtihan yeri olan dünyada onların cennete giden yollarını açıyor. Kardeşlerim, bir tarafta kilisenin çocukları, cennet yolunu kapatanlar, öte tarafta cennetin yolunu açma gayretinde olan müminler. Müminler cennetin yolunu ancak bu özelliklere sahip olurlarsa açacaklar. Şimdi dünyada açlar var, açlık üzerine konuşanlar var. Sempozyumlar düzenleyecekler, paneller yapacaklar. Meşhur insanlar, aktörler çağıracaklar. Panele, sempozyuma katıldılar diye onlara şu kadar ücret ödeyecekler. Ekranlar, bütün televizyonlar, dünyanın en meşhur televizyonları, haber ajansları canlı yayında verecek, duyuracaklar. İnsanlık üzerine, fakirlere, mazlumlara, açlara dair konuşuyorlar. Onlar kilisenin çocukları, dünyayı sömüren onlar, katil onlar, Afrika'yı bu hale getiren hırsızlar onlar. Öte tarafta Osman, Ebu Bekir, Ömer, Ali radıyallahu anhum nelere sahip oldularsa, sevdikleri malları Allah yolunda dağıtanlar ve onların ardında, onların arkasında yürüyenler. Bir tarafta 1965 yılı Amerika. Afrikalı birisi beyazların kilisesine girer, beyaz bir papaz kürsüden iner, siyahın yanına gelir, eline bir not verir. Sen siyahsın, beyazlarla beraber burada ibadet edemezsin, siyahların kilisesine gitmen gerekir derler. 1900'lü yılların ilk çeyreği. Amerika'da bir bağda Afrikalı köleler çalışır, bir kız çocuğu. Beyaz Amerikalı'nın verdiği emri yerine getiremeyince, onun emrettiği kadar hasat yapamayınca, babasının, annesinin ve kardeşlerin gözü önünde Amerikalı katil 1920'li yıllarda kızın elini ve ayağını keser. Babası oturur, çaresiz kızının kesilen eline, ayağına bakar. Şimdi onlar açlara dair sempozyumlar, paneller yapacaklar. Evini kaybedenler, ailesini kaybedenler, insan sevgisinden mahrum kalanlar. Ulaike kel en'ami belhum adal. Hayvandan daha aşağı bir hayata mahkum olanlar. İnsanlığa dair onlar konuşamazlar. Velakinnel birra men amene billah. İyiler, Allah'a iman edenler, sevdiklerini verenler, namazda sabah kalkıp huzura duranlar, Allah'a verdiği söze sadakat gösterenler. Eğer biz bu özelliklere sahip olursak, dünyaya yeniden adaleti getirme iktidarını Allah bize ihsan edecektir.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikat tohumlarını insanların yüreklerine ekti. Kelime-i tayyibeleri bıraktı. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Allah Teala'nın lütfuyla, inayetiyle o tohumlar bütün zamanlarda, bütün asırlarda, bütün iklimlerde çınarlar oldular, dev ağaçlar oldular. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar o ağaçların gölgesinde oraya sığındılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelime-i tayyibeyi insanların yüreklerine ekerken kimisi Allah Resulü Aleyhisselam'a nispetle verimli bir arazi, kimisi kumluk, kimisi kaya taşlarından oluşan verimsiz bir arazi, taşlık gibiydi. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin yüreğinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları dev çınarlara dönüştü. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in kalbinde ise Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları Efendimiz Aleyhisselam eker ekmez hemen çürüttüler, inkar ettiler, reddettiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz'den aldılar, onlar tabiinin, sonra onlar tebe-i tabiinin yüreğine ektiler. Hadiseyi şu planda düşünün. Bir çiftçi eline tohumu alıyor. Bahçesine giderken, ekmeye giderken bir tanesi yola düşüyor. Kuş alıyor, bir tanesini kumluğa bırakıyor, bir tanesini kayalığa, bir tanesini dikenlerin arasına, bir başka tohumu ise verimli bir araziye bırakıyor. Kayalığa bıraktı, kayanın eğer üzerinde bir parça toprak varsa su da değince orada büyür, fakat kökleşemez, bir zaman sonra kurur. Dikenlerin arasına bıraktığı tohum, o da yeşerir fakat büyür. Ürün vereceği zaman dikenler boğar, o da kurur. Kumluktaki o da kurur fakat verimli araziye atmış olduğu tohum orada boy verir. İnsanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte böyle dinlediler. Ve izâ kuri'el Kur'ânu fessemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemeye, bütün varlığı, bütün hücreleriyle dikkatini celbettiği halde geldi, öyle oturdu. Gözünü önüne eğdi, kulakları dikkat kesildi. Kalbi aldı, amel etmek için biz buraya geldik ya Resulallah dedi. Fakat Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, onlar da orada yaşıyorlardı. Onlar da Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini duydular. Camiye adam gelir, oturur. Fakat cuma adettir diye geldiyse, burada konuşulanlar onun kalbine nispetle kayanın üzerine bırakılan bir tohum gibidir. Büyüyemez, ağaç olamaz. Yine camiye Müslüman gelir, dinler, bizzat dinlemek için gelmiştir. Fakat eğer kalbine o söylenenleri anlatamazsa, yani dikenler nasıl büyüyünce o bitkiyi boğuyor, kurutuyorsa, kalp boğar kardeşlerim. Fakat dinlemeye gelmiştir, anlamaya gelmiştir, Kur'an-ı Hakim'e amade olmaya gelmiştir. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik ya Rabbi demeye gelmiştir. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini öyle bir imanla işitiyorsa, dinliyorsa, Kur'an-ı Hakim'e koşuyorsa onun yüreğinde iman dev ağaçlara döner kardeşim. Nereden geliyorsun? Nasıl geliyorsun? Ve sarafna ileyke neferan minel cinni yessemi'unel Kur'an. Felemma hadaruhu kalu ansitu. Cinler geldiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzüne Mekke'de kapılar kapanınca, yollar kapanınca, Taif'e gitmişti.
Taif'te taşladılar. Döndü Allah Resulü Aleyhisselam. Nahle Vadisi'nde Kur'an Hakim'in ayetlerini okurken Allah Azze ve Celle cinleri gönderdi. Onlar Peygamberi Ekber Aleyhisselatu Vesselam'ı dinliyorlar. Dinlediler, durun dediler. Allah'ın Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Kur'an'ın ayetlerini okuyor, dinleyin ey cinler dediler. Aldılar, kendi kavimlerine ayetleri götürdüler, orada tebliğ ettiler. Kalp hazırsa, amel etmeye hazırsa, alacak hemen onları hayata tatbik edecek. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara Kur'an Hakim'in şu ayetlerini de okudular. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Takvayı bütün varlığınızla, mevcudiyetinizle kuşanacaksınız. وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا Niçin yapıyorsun bu ameli? Neden namaz kılıyorsun? Neden sadaka veriyorsun? Niçin hacca gidiyorsun? Allah rızası için mi yoksa insanlar cumaya gitmediler demesin diye mi? Sadaka neden veriyoruz? İnsanlar görsün diye mi veriyoruz? Allah rızası için mi veriyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vallahu bima ta'meluna habir. Allah Teala bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayeti de okudu sahabe-i kirama. Duvarların arkalarında neler konuşuyorsunuz? Tutanaklar kayıtlı kayıtsız hangi konuşmalarınız varsa yarın Rabbimin huzuruna çıkınca bütün bunların hesabı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları da söyledi. Bu ayetleri de okudu ki tohum ashab-ı kiramın yüreğinde büyürken neş'u nema bulurken dikenler orada olmasın. Büyürken iman ağacına zarar vermesin. Onlar yüreklerini açtılar, tertemiz bir yürekle geldiler. Yüreğini temizleyenler onlar sahabi olabildiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ ayetini tebliğ etti. Durmayacaksınız. Eğer kabul ettiyseniz, eğer bu tohuma, iman tohumuna yüreğinizi açtıysanız, ölene kadar bu yolda kalacaksınız. Nefes nefese vur havur koşacaksınız. Bir fabrikada mühendis oldunuz. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorsunuz. Ya da memursunuz. Size bir mesai saati takdir ettiler. 8'den 12'ye. Sonra 1.30'dan 5'e kadar. Arada dinlenme saatleri var. Onun dışında oturmayacaksınız. Bandın başında duracaksınız. Makinanın önünde duracaksınız. Mühendis orada. Çalışan orada. Memur odasında. Orada duracak. Kainatın sahibi Peygamber aleyhissalatu vesselamla bana kardeşim, sana kardeşim, ona kardeşim vazifeler verdi. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Ölene kadar durmayacaksın. Yeryüzü senin mesai yerin. Burada, iş yerinde, okulda, evde, her yerde yalnız İslam, sadece İslam, Allah'ın dini İslam, onu anlatacaksın. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh giderken, yürürken devlet başkanı olmuş. Arkadaşları diyorlar ki لَوْ تَفَرَّغْتَ لَنَا Hani gelsen bizimle otursan, bir çay içsek, kahve içsek, muhabbet etsek, eskilere dair, hatıralara dair yeniden konuşsak Ömer deyince, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh dünyayı Kur'an hakimle, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetiyle değiştiren sahabenin yüreğine iman tohumunu bıraktığı o büyük insan der ki Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh dünyada oturmaya vakit yok, muhabbete vakit yok. Eğer imanımız varsa dinlenme yeri kabir olacak. Eğer imanımız varsa keyif alma yeri ahiret olacak. Oraya gidiyoruz. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Ölüm gelene kadar ayakta kalacaksın. Mücadele, vur havur yürüyeceksin. Fakat o amelleri yaparken وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوا Buraya bakacaksın. Niçin bu amelleri yapıyorsun?
Ashab-ı kiram radıyallahu anhum sadaka verecekler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Hayırda, berekette yarışıyorlar. Tam verecekler Allah yolunda. Kalbine dönüyor. Allah için mi veriyorsun? İnsanlar görsün diye mi veriyorsun? Eğer o an kalbine hakim olamadıysa vermiyor. Kalbini toparlıyor. Sağa sola bakıyor. Eğer kimseler yoksa onu gören, gidiyor kapıyı gecenin yarısında çalıyor. Allah rızası için bırakıyor, dönüyor. İki vakıf iki şehirde, birinde talebeler soğuktan titrer, birinde talebeler sıcaktan terler. Birine verenler yükselirler, göze girerler, öteki tarafta gecenin yarılarına kadar mutala ederler. Orada Allah'ın rızası var. Oraya verince, sizin dünyalığınıza referans olmayınca, o kapı çalınmıyorsa, orada yüreklerde problem var demek kardeşlerim. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum veriyorlar, fakat verirken yürekleri titriyor. Acaba verdiğimiz yarın ahirette bize vebal olarak döner mi diyorlar. Ebu Talha radıyallahu anh namaz kılıyor, bir kuş onu meşgul ediyor. Namazdan sonra ağlıyor, ya Rabbi, ben bu namazla huzuruna nasıl gelirim? Namaz kılıyordum, Allahu Ekber dedim. Huzurundaydım fakat bir ara daldım. Kaybettim kendimi. Kuşla meşgul oldum. Ağlar Ebu Talha radıyallahu anh. O namazın hesabıyla ağlar. Çünkü Ebu Talha'nın hocası Hazreti Muhammed aleyhisselam. O yetiştirmişler. O yüreğe Hazreti Muhammed aleyhisselam iman tohumunu bırakmış. Gider bir bağını, en güzel bahçesini Allah yolunda sadaka olarak verir. O ondan sonra dua eder, ondan sonra yalvarır. Ya Rabbi, Ebu Talha'nın namazını kabul eder misin? Kardeşlerim, Allah Resulü aldılar bir dünyadan, başka bir dünyaya taşıdılar. Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhuma değişmeye geldiler, olmaya geldiler, ermeye geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Ölüm gelene kadar Peygamber aleyhisselamın izinde gidiyorlar. Değiştiriyorlar dünyayı. Valiler var, valilere müfettişler gönderiyor. Allah adamları, ahiret adamlarını gönderiyor. Onların makamla, rütbeyle, şerefle, dünya şerefiyle, onlarla alakası yok, gönderiyor. Kimse onu müfettiş olarak bilmez. Şehre gider, valiyi murakabe eder. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize döner, rapor verir. Vali, kaymakam, devlet başkanı, müdür, kimler varsa, bir onun memur tabakasından müfettişleri var. Onlar raporları hazırlarken aşağının, yukarının, onların inisiyatifine bakar. Ama bir de Allah adamları var, ahiret adamları var. En doğru, en gerçekçi raporları onlar getirir. Ömer radıyallahu anh onları gönderir. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir adli ilahi Ömer'den sorar onu. O şuurla hareket edince yüreklere adaleti, yüreklere hakikati taşıyorsunuz. Adalete elçi, adalete vasıta oluyorsunuz. Devletin merkezinde Ömer radıyallahu anh. Gelenler bekliyorlar, onunla konuşacaklar. Görüşecekler, dertlerini, davalarını arz edecekler. Ebu Sufyan gelir, bekliyor sırada. Süheyl bin Amr onun yanında, o da bekliyor. Önlerinde adamlar var. Bilal Habeşi geliyor. O da sırada, o da bekliyor. Hazreti Ömer'in yanına giriyorlar. Bilal bin Rabah geldi Ömer diyorlar. Kapıya çıkıyor. Buyur Bilal diyor. Ebu Sufyan seyrediyor manzarayı. Valiydi cahiliye döneminde Mekke'de. Bilal Habeşi köle. Lem erakel yevmi kattu ye'zenu leha ulayil abid ve yetrukuna inde babi. Hayatımda böyle bir gün görmedim. Kölelere müsaade ediyor, bizim gibi adamları kapıda bekletiyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Hazreti Muhammed aleyhisselam geldi. Artık insanların yüreğine bakıyorsunuz, kalbine bakıyorsunuz. İslam hayata hakim kılınınca, hayata hakim olunca işte böyle değişir.
Ömer radıyallahu anh devletin merkezinde hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Sokaklarda hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Yorulur, akşam evine gelince eline kırbaçı alır, ayaklarına vurur. Ma amilti el yevm, ey ayak der, bugün Allah için ne yaptın? Etrafındakiler bakar, çocuklar eş ağlarlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh gecenin o saatine kadar onu taşıyan ayaklarını kırbaçlar. Ma amilti el yevm, konuş ayak der. Yarın kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkınca el yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun. Dillere, ağızlara mühür vurulacak. Eller konuşacak, ayaklar konuşacak. Ey Ömer'in ayakları, Allah için ne yaptınız bugün der. Kanlar çıkar ayaktan. Etraftakiler ağlar, çocuğu ağlar, eşi. Ama Ömer derin bir muhasebe halinde kendini kıyamete, ahirete hazırlar kardeşlerim. Vettakullah, Allah'tan korkmak, takvayı iliklerimize kadar kuşanabilmek. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelene kadar Allah yolunda ayakta kalmak, mücadele vermek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramın yüreğine bıraktı. Onlar Medine'den çıktılar, Ebu Eyyub el-Ensari gibi İstanbul'a kadar geldiler. Orada yürekler bulabilir miyiz? O yüreklere İslam'ın hakikatini bir tohum, büyük bir ağaç olabilmesi için bırakabilir miyiz diye geldiler. Şimdi ben ne yaparım? Ya da sen, imam kardeşim, öğretmen kardeşim, bir yerde kürsü hazırlasınlar. Mikrofon olsun, yanında bir bardak su. İnsanlar toplansınlar, çıkalım konuşalım. Ya da bir kardeşimiz eline bir kağıt alsın, cuma gelsin. İnsanlar toplansın, oradan o metni okusun, insin aşağıya. Öyle yapmadı sahabi. Onlar memurdular yeryüzünde. Allah Azze ve Celle onlara emir verdi. Ölene kadar koşacaksınız. Ölene kadar koştular. Ayakları titriyordu. Ey ayak dediler. Ölüm meleği gelene kadar ayakta kalacaksın. Başını insanlık için, mazlumlar için, muzdaripler için ayakta tutacaksın. Dik tutacaksın başını dediler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum bize böyle bir İslam bıraktılar. Kardeşlerim, bir gün İbrahim Ethem'in yanına biri gelir. Der ki, İzelli bil masiye, günah işlemek istiyorum. Bana müsaade et, bana günahın yollarını göster. 5 madde sayar, fakat ikisi mühim mevzuya dair. İbrahim Ethem Hazretleri der ki, İbrahim bin Ethem, günah işleyebilirsin. Fakat şunları çözmen gerekir. Sen Allah'ın mülkünde yaşıyorsun. Bu mülk Allah Azze ve Celle'nin. Eğer günah işleyeceksen onun mülkünde durma. Nasıl olur dedi? O zaman günah işlemeyeceksin. Allah Teala sana veriyor, yiyorsun. Eğer günah işleyeceksen, Allah'a meydan okuyacaksan, o zaman rızkını başka yerlerde bulacaksın. Nasıl olur dedi? O zaman tövbe edeceksin. Sana birisi ev verdi, iş verdi. Orada her gün rızkını kapına getiriyor, bırakıyor. O adama isyan etsen, sövsen, hakaret etsen, evde seni tutar mı yoksa kapı dışarı mı eder? Atarlar, saklamazlar. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer Allah'ın, gök Allah'ın. Allah'ın mülkünde Allah Azze ve Celle. Bana görev verdi, sana görev verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyeceksin. Evinde çocuğunun, evinde kızının, yavrunun kalbine İslam'ın hakikatini bir tohum gibi bırakacaksın. Bizden öncekiler tohum saçtılar. Şimdi tohum saçma sırası sende. İslam'ın memurları yok. Hepimiz memuruz. Din adamları diye bir sınıf yok.
yok. Hepimiz memuruz. Köydeki kardeşim, esnaf kardeşim, doktor kardeşim, öğretmen, çocuk, yaşlı, hepimiz Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmaya memuruz, mecburuz kardeşim. Fabrikada çalışmayan mühendisi tutmuyorlar. Peki sen ve ben bu mülkte, Allah'ın mülkünde çalışmıyorsak nasıl durabiliriz ki? Kardeşlerim, aç insanlar var, mazlumlar var, ezilenler var, muzdaripler var. Sen ve ben sahabe gibi olup İslam'ı anlatmadığımızdan onlar ağlıyorlar. Bir tarafta kapitalizma, bir tarafta sosyalizma. Kapitalizmaya göre mal köle, mala sahip olmayan insan da köle. Eğer insan mala sahip değilse ezilmeye mahkumdur. Yukarıdaki aşağıya bir şey vermez, sadece maaşını verir. Orada ezilenler, muzdaripler varsa gidin batıya. Onlara bizde olduğu gibi sadaka, Allah rızası için verelim diye bir anlayış yoktur. Mal köledir zenginin elinde. Bir fahişeye, bir geceliğine 1 milyon verir, kimseler karışmaz, hesabını sormaz. Sosyalizmada insan köle. İnsan mala sahip olamaz. Fakat Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Sen de köle, sen de mahluk, mal da mahluk buyurdu. O halde وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Sen de mahluksan, mal da senin elinde emanetse, o halde Allah'ın emrettiği yerlere bunu harcayacaksın. Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm efendilerimize görev verdiler. Gideceksiniz, zenginlere diyeceksiniz ki, bu mal sizin elinizde emanet. Fukaraya vereceksiniz. Ancak mala senin sahibiyetin, mülkiyetin, fabrikadaki müdür kadar. Patron neyi emrettiyse müdür onu yapmaya memur. Ötesinde bir tasarruf hakkı yok. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle. Neyi emrettiyse onu yapmaya mecburuz. Kardeşlerim, eğer biz İslam'ı anlasaydık, sahabe gibi olsaydık, bugün dünyada zenginlerle fakirler arasında derin uçurumlar olmayacak, çocuklar Afrika'da ya da başka ülkelerde boyları çöpten atılan ekmeği almaya yetmediğinden dolayı küçücük kardeşini yere yatıp üzerine çıkıp çöpten ekmeği alıp onu yemeye mecbur olmayacaktı. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ Memur olduğumuzu düşünseydik. Akşam eve gelince çiftçi, amele, usta, kaymakam, vali, her hangi sınıftan olursa olsun Ömer gibi ayağımıza dokunup ey ayak bugün Allah için ne yaptın diye sorsaydık yolları açmış olacaktık. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar, yetimler bu halde olmayacaktı. O halde Peygamber Aleyhisselam'ın tohumu elinizde. Tohum saçma vazifesi bizde kardeşlerim.

0: otorite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

üstü başı toz toprak içinde. Onu bu halde merhamet timsali kızı Fatımatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım. Sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi. İsmini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi.

0: efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Burası Yıldız Efendi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, her dönemde bütün bağiler, tağiler, zalimler ittifak ettiler, icma ettiler. Ehli imana, Müslümanlara saldırdılar, zulmettiler. Eğer İslam Allah Teala'nın dini olmasaydı belki bugün elinizde Kur'an-ı Hakim olmayacak. Belki bugün ezan-ı Muhammedi'yi duymayacak, duyamayacak. Belki de çocuklarınıza Ahmet, Muhammed, Zeynep adını veremeyecektiniz. Belki İslam unutulacak, belki sadece dinler tarihi kitabında o derste o bir mevzu olarak, bir başlık olarak okutulacaktı, bu kadar kalacaktı yeryüzünde. Fakat Cenab-ı Hak bütün tağilere, zalimlere, bağilere karşı dinini, din-i mübin İslam'ı muhafaza etmiştir. Onlar ittifak ettiler, İslam'a saldırdılar. Her dönemde, her zamanda onun üzerine geldiler. Ev ev dolaştılar, kapı kapı dolaştılar. Hazreti Musa'yı aradılar. Beni İsrail'in erkek çocuklarını katlettiler. Allah'ın nurunu söndüreceklerdi. Fakat Cenab-ı Hak Musa'yı korudu. Hazreti Yusuf'un kardeşleri icma ettiler, ittifak ettiler. Felemma zehebu bihi ve ecma'u ve en yec'aluhu fi gayabetil cub. Aldılar Hazreti Yusuf'u, kuyuya attılar. Sonra başkaları geldiler, kervan geldi, aldılar. Ve şerevhu bi semenin baksin derahime ma'dude. Köle pazarlarında Allah'ın peygamberini, Hazreti Yusuf'u sattılar. Züleyha Allah'ın nebisine, peygamberine tuzak kurdu. Fakat bütün bu engellemelere, bütün bu manilere rağmen Hazreti Yusuf'un rüyasının tahakkukuna engel olamadılar. İnni ra'aytu ahada ashara kawkaba ve'ş-şemsa ve'l-kamer ra'aytuhum li sacidin. Hani o çocukken rüya görmüş, babasını anlatmış. 11 yıldız, ay ve güneş bana secde ediyor baba demişti. Ve o gün geldi, kardeşleri, annesi babası karşısında durdular, Yusuf'u selamladılar. Yusuf'un sultan olmasına onu kuyuya atan kardeşleri engel olamadılar. Hazreti Nuh'un yoluna çıktılar, yakasına yapıştılar. Allah demek yasak dediler, Allah diyemezsin dediler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam başını secdeye koyduğu zaman başına işkembe koydular. Etektulûne racülen en yekûle rabbiyallah. Rabbim Allah dedi diye Musa'nın üzerine yürüdüler aleyhisselam. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı darp ettiler. Ama Allah'ın nurunu söndüremediler. Hendekler kazdılar. Kadınları, çocukları, yaşlıları hendeklere attılar. Kendileri de karşıya oturdular. Oradan Müslümanların, Allah diyenlerin yanmasını seyrettiler, keyif aldılar. Allah'ın nurunu söndüremediler. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi effahihim. Kalemleriyle, kürsüleriyle, makaleleriyle, kitaplarıyla, tiyatrolarıyla, tanklarıyla, uçaklarıyla Allah'ın nurunu söndürmek için her zeminde, her zamanda Müslümanların üzerine öfke kustular, ölüm kustular. Şimdi Mısır sokakları, tanklar köşe başlarını tutmuşlar. Çatılarda kollarında haç işareti olan keskin nişancılar. Adı Ahmet olan, adı Muhammed olan, adı Zeynep olan, adı Fatıma olan ümmetin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmet kadrosuna mensup olanların üzerine ölüm yağdırıyorlar, ölüm kusuyorlar. Allah'ın nurunu söndüreceklerini zannediyorlar. Musa'yı ortadan kaldıramayanlar, Hazreti Nuh'un tufan içinde gemisinin yürümesine engel olamayanlar, çatılardan kollarında haç işaretleriyle, ümmetin üzerine ölüm kusan eşkıyalarıyla Allah'ın nurunu söndüreceklerini zannediyorlar. Onlar da yanılıyorlar. Ümmet yürüyecek, Ahmetler yürüyecek, Musalar yürüyecekler, Muhammedler yürüyecekler Adeviye meydanlarında. Dün onlar Mescid-i İman'a giriyorlardı, saf saf oluyorlar, namaz kılıyorlardı. Fakat dün namaz kılmak için girdikleri Mescid-i İman'dan tam 250 şehidin tabutunu çıkardılar. Camilerde şimdi namaz kılmak için giren kardeşlerinizin tabutlarını çıkarıyorlar. Eşkıyalar onların üzerine ölüm kusuyorlar.

korkak başlarını tutmuşlar. Katlediyorlar, ölüm anında nutku tutulanlar, hani son nefeste Peygamber aleyhissalatu vesselamın "Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne" kelime-i tevhidi söyleyenler cennete girecekler. Yani son anında söyleyemeseler de imanı oraya kadar fiiliyle taşıyanlar, onlar da cennete gidecekler. Fakat onlar zannediyorlar ki dilleriyle de söylemeleri gerekir. Konuşamıyorlar, bir kalem istiyorlar ve ilaç kutusunun üzerine son anlarında nefeslerini teslim etmeden kalemle "La ilahe illallah Muhammed Resulullah" yazıp da ruhlarını teslim ediyorlar. Şimdi orada Zeynepler, Fatımalar, Ahmetler Hazreti Muhammed'in bayrağını muhafaza ediyorlar. İkrime gibi "Men yubayu alel maut" ölümüne Hazreti Muhammed'e teslim olanlar gelsinler. Şimdi Adeviye Meydanı'nda, şimdi Nahda'da Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sancağına sadakat vaktidir diyorlar. Nüseybe gibi kadınlar meydanlarda, sanki Uhud'un nesibeleri ya da nüseybeleri Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a, imana, Kur'an'a taan eden eşkıyalara karşı onlar göğüslerini siper etmişler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını, sancağını, bayrağını koruyorlar. Hani Ashab-ı Uhdud'u anlatıyor ya Kur'an-ı Kerim. "Kutil ashabul uhdud ennâri zâtil vekûd idhum aleyhâ ku'ûd ve hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhûd." Onlar da hendekler kazmışlar. Müslümanları, kadınları, çocukları hendeklere atıyorlar. Ateşte yakıyorlar. Kendileri de yukarılarda, amfiteyatrolarda onları seyrediyorlar. Paris seyrediyor, Londra seyrediyor, New York seyrediyor. Anneler, Fatımalar, Zeynepler ağlıyor Mısır'da. Bu dünya tersine dönecek. Yine bu ümmetin sahipleri gelecek. Fatihler gelecek. Yavuzlar gelecek. Abdülhamitler gelecek. Mekke'den ağlayarak çıkan Mus'ablar, Medine'ye, Mekke'den ağlayarak çıkanlar, Mekke'ye gün gelecek Hazreti Muhammed'in sancağıyla zaferle girdikleri gibi yine ümmetin şehirlerine zaferle girecekler. Yine kasvaların üzerinde fetih sureleri okunacak Allah'ın inayetiyle. Onlar bütün camileri yıksalar, bütün Kur'anları yaksalar yine Allah'ın nurunu söndüremeyecekler. Firavun'un, Nemrud'un, Karun'un yapamadığını bunlar da yapamayacaklar. Onlar helak olacaklar, onlar yok olacaklar. Hani Hasan el-Benna'yı şehit ettikleri zaman onun tabutunu taşıyacak tek bir tane erkek bulamamışlardı. Tankların arasında 4 tane kız kardeşi onun tabutunu bir gece kabre kadar taşımışlardı. Eğer bütün Ahmetleri, Muhammedleri Mısır'da şehit etseler ya da hapse tıkasalar, Hazreti Muhammed'in davasını Uhud'da koruyan nesibeler, nüseybeler, yine onlar kardeşlerinin, Muhammedlerin tabutlarını, ellerindeki Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'in bayrağını taşıyacaklar. Allah'ın nurunu söndüremeyecekler. Buna engel, imanın yürüyüşüne engel olamayacaklar kardeşlerim. Peki bize düşen ne? "Ya eyyühellezine amenu, la tettehidul yehude ve nasara evliya, ba'duhum evliya'u ba'd." Yahudileri, Hristiyanları görüyorsunuz. Onları dost edinmeyin. "Ba'duhum evliya'u ba'd." Onlar birbirinin dostu. Her zamanda, her zeminde size karşı ittifak ettiler. Yine ittifak halinde. Krallar, melikler, şunlar bunlar, Amerika, New York, Paris, hepsi aynı yerdeler. Müslümanlar tabut taşıdıkça Londra'da onlar keyiften dans ediyorlar, eğleniyorlar. Fakat bu dünya tersine dönecek. Allah nurunu tamamlayacak. Yeniden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı dalgalanacak. Size düşen kardeşlerinizin yanında yer almak. Seher vakitlerinde ellerinizi kaldırıp "Ya Muntakim, Ya Kahhar, Ya Cebbar, Ya Muktedir, Ya Mughis olan Allah'ım." Hazreti Nuh gibi ellerimizi kaldırdık. Takatimiz yok, gücümüz yetmiyor. Yani Hazreti Nuh gibi
قَالَ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا Bunlardan yeryüzünde bir tane bırakma, bunları kahreyle Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a dua dua iltica etme. Kardeşlerinizin yanında onlarla birlikte en azından dua saflarında durma vakti. Fakat bunu da engellemek isteyenler var. Bazı televizyon şeyhleri çıkıyorlar. Ekranlarda diyorlar ki onların bütün mesaileri Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi ya da Şah-ı Nakşibend gibi meşayihe sebbetmek, onları tahkir etmek, öte taraftan kardinallere ekselans demeye memur olan birileri çıkıyorlar. Diyorlar ki sokaklarda toplanmayın, kardeşleriniz için içtima yapmayın. Böyle içtimalar, sokaklarda toplanmalar vesaireler İslam'da yoktur diyorlar. Şimdi Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, Allah Resulü'nün hayatı ise onları tekzip ediyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bayram sabahlarında menahaya çıkıyor ve buyuruyorlar ki kadınlar da gelsinler, özel hallerinde olanlar da gelsinler, namaz kılamayanlar da gelsinler, arka taraflarda dursunlar, ümmetin çokluğunu göstersinler, azametiyle küffarın gözünü yıldırsınlar. Hani hacca gidiyorsunuz, Kabe-i Muazzama etrafında, eğer sonrasında sağ yapacaksanız tavaf ederken ilk üç şavtta remel yapıyorsunuz, yedisinde ise izdiba. Neden Allah Resulü Aleyhisselam yaptılar ve neden siz yapıyorsunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umratul Kada'yı yaparken Mekke müşrikleri, artık bundan sonra onlar bizim karşımızda duramazlar, cılız hale geldiler dedikleri zaman Allah Resulü remel yapın. Musabakada güreşçiler karşıdaki rakibe nasıl meydan okurlar, siz de öyle yürüyün, ayakta izleyin. Allah'ın bayrağını, sancağını taşıyacak kadar kudretimiz, kuvvetimiz varın deyin bütün dünyaya. Sonra omuzlarınızı açın, pazularınızı gösterin. Yedi şafta tavaf ederken omuzlarınızı açıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bu kollarla Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını taşımaya muktediriz. İşte meydanlara çıkıp Müslümanlar bunu söylüyorlar. Biz Mısır'dayız, biz Nahda'dayız, biz Adeviye meydanındayız. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yürüdüğü noktalarda Hazreti Muhammed'le beraber Aleyhisselatü Vesselam'la yürüyoruz. En azından sizin adınıza, bizim adımıza orada mücadele eden kardeşlerimiz adına meydanlarda içtima olup işte yanınızdayız. Samsun'dan, İstanbul'dan Mısır'a kardeşlik köprüleri kuralım. Neden kuralım? Çünkü 90 yıl önce Çanakkale'ye dedelerinizi şehit etmek için gelenlerle Mısır'da kardeşlerinizi şehit edenler aynı merkezden idare ediliyorlar. Siz Türktünüz diye Çanakkale'ye dedelerinizi şehit etmeye gelmediler. Müslümandınız diye üzerinize, dedelerinizin üzerine ölüm yağdırdılar. Şimdi onlar Mısırlı, Suriyeli, Hamalı, Kahireli diye onların üzerine ölüm kusmuyorlar. Onlar dedeleriniz gibi Müslüman diye onları katlediyorlar, onları şehit ediyorlar. O halde Adeviye'deki dava sizin davanız. Çünkü orada şehit olurken şehadet parmağını kaldıranlar, ellerinde Allah'ın kelamını taşıyanlar, onların da adı sizin gibi Ahmet, onlar da sizin gibi Muhammed. Onlar da sizin gibi iman camiine namaz kılmak için girmişlerdi. Ne kadar onların yanında duruyorsak işte o kadar Müslümanız. Ne kadar onların derdini yüreğimizde misafir ediyorsak Allah Resulü Aleyhisselam'a işte o kadar yakınız.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bulanların şımardığı, sahip olanların azdığı bir zamanda yaşıyoruz. Abdurrahman bin Avf'ların, Ebu Bekir'lerin, Ömer'lerin radıyallahu anhum azaldığı bir çağdayız. Aynı safta namaz kıldığımız insanların bile hakikate bakışında kırılma var, değişme var. Bütün peygamberler gibi Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Allah'a muhtaç olduklarını hatırlatmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İhlas suresi Ta'dilu thuluthel Kur'an Kur'an-ı Hakim'in üçte birine muadildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhlas suresini ümmetini okumaya teşvik etti. İhlas'ta çok manalar var. Onlardan bir tanesi de Kul huvallahu ahad Allahu samed. Müslüman bunu söyleyecek. Allah Resulü Kur'an-ı Hakim'in üçte birine muadil buyurdu ki sürekli tekrar etsin. Her şey ona muhtaç. Fakat o hiçbir şeye muhtaç değil. Nefes alışında, ağzına koyduğun lokmayı yutuşunda ona muhtaçsın. Yaşamak için suyun derinliklerindeki balıklar ona muhtaç. Kuşlar ona muhtaç. Kimler varsa yeryüzünde hep Allah'a muhtaç. Vallahu l-ganiyyu ve entumul fukara. O hiçbir şeye muhtaç değil. Her şeyden mustani ama siz bütün hepiniz ve entumul fukara ona muhtaçsınız. Siyaseten, iktisaden, kişi ne kadar güçlü olursa olsun, kuvveti iktidarı ne kadar olursa olsun Allah'a muhtaç. Sabahtan evinden çıkıyor adam. Kırmızı halları sermişler. Korumalar etrafında. Kapıları açıyorlar. Bindiriyorlar, fabrikasına götürüyorlar. Malikanesine götürüyorlar. İş yerine götürüyorlar. Sabah arabasıyla çıkmıştı, akşam tabutuyla dönüyor. Havaalanına götürüyorlar. Özel uçağı var. Hazırlamışlar. Bindiriyorlar, iş görüşmesine gidecek. Ya da Hawaii'ye, adalara eğlenmeye gidecek. Özel oteli onun adına kiralamışlar. Kalkıyor fakat geriye uçağın içinde gitmişti, bagajında geliyor. Tabutuyla getiriyorlar. Subhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Arabanıza bindiniz, bir yerden başka bir yere gidiyorsunuz. Bir şehirden başka bir şehre gidiyorsunuz. Bu ayeti okuyorsunuz. Sefer duası olarak okuyorsunuz. Evvela Allah'a hamd ediyorsunuz. O nimetleri, arabayı, uçağı emrinize veren Allah'a hamd ediyor. Onu tesbih ediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ve inna ila rabbina lemunkalibun. Ya Rab, bugün bu şehirden başka bir şehre gidiyorum. Fakat bir gün gelecek, tahta arabama beni koyacaklar. Müslümanlar omuzlarını alacaklar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dünyadan sana geleceğim ya Rabbi diyorsun. O şuurla hareket ediyorsun. Arabana binince bunu okuyorsun, bu ayeti okuyorsun ki gidişinde gelişinde Allah'a isyan hali olmasın. Vallahul ganiyyu entumul fukara. Bu hakikati unutma Müslüman. Her şey gibi sen de nefes alışında, verişinde, oturuşunda, kalkışında, yürüyüşünde, gidişinde, gelişinde o Allah'a muhtaçsın. Zengin bir adam, fabrikaları var, dünyayı idare ediyor, emir veriyor, talimatlar veriyor, uçaklar kalkıyor, şehirleri vuruyor. Mazlumlar, masumlar, bir anda şu kadar insan onun emriyle ölüyor, katlediliyor. Adam, Allah emrediyor, damar bir pıhtı atıyor, beyin kanaması. Olduğu yerde ya felç oluyor, ya hayatını kaybediyor. Kul huvallahu ahad, Allahu samed. Herkes ona muhtaç.
Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Onu ulemamız 5. halife olarak kabul ediyorlar. Bir alime rica ediyor. Yanımda durur musun diyor. Devlet şu kadar vilayete ayrılmış, şu kadar insan var. Benim ağzımdan çıkan emre talimata bakıyorlar. O an belki içime, nefsime gurur gelir, mağruriyet hali oluşur. Yanımda dursan, peki der. Ömer bin Abdülaziz'in yanında durur. Peki ne yapacak? Ömer bin Abdülaziz rica eder. Eğer azarsam, Rabbimi unutursam, İsyan hali görürsen bende, yakama yapışacaksın, diyeceksin ki İttakillah ya Umar, inneke setemutu, öleceksin Ömer, Allah'tan kork. Bu yaptıklarının hesabını vereceksin Ömer. Burada saray var, orada kabir var. Hâzihi kusuruhum ve hâzihi kuburuhum.

İşte senden önce yaşayanların sarayları Ömer. Senden önce yaşayanların kabirleri Ömer. O saraydan çıkacak, o kabre gideceksin. Yaptıklarının hesabını vereceksin Ömer de. Yakış, yapış, yakama yapış. İttakillah ya Ömer de. Allah'tan kork. Yaptıklarının hesabını vereceğin gün gelecek Ömer de. Bana onu hatırlat. Osmanlı sultanları cuma selamlıklarında, bayram selamlıklarında giderken halk toplanır. Padişahım çok yaşa derken ilim talebeleri, onlar derlerdi ki geleceğin Ebu Suudlarıydı onlar. Kemal Paşa zadeleriydi onlar. Allah adına, Resul adına, şeriat adına sultanlara müdahale edecek ilim talebeleri. Sultanın emriyle derlerdi ki mağrur olma sultanım, senden büyük Allah var. Üç kıtada hükmediyorsun. Üç kıtada hüküm ferma ediyorsun. Ama yerin altı var sultanım. Mağrur olma sultanım, senden büyük Allah var. Sultan Fatih emir verir. Rum ustanın eli kesilir. Fatih Camii yapılırken mermerleri onun dilediği gibi hazırlamadığından dolayı, emrine talimatına muhalefet ettiğinden dolayı elini kestirir Sultan Fatih. Mahkemeye gider. Rum usta Sultan Fatih'ten şikayetçi olur. Kadı çağırır. Rum ustayla Sultan Fatih aynı yerde durur. Fatih'in aleyhinde hüküm verilince şeriata boynum incedir der ve döner. Baş kadıya der ki eğer şeriatın hükmünü vermeseydin vallahi şu kılıçla başını vuracaktım. Baş kadı da der ki eğer sen bana direnecek olsaydın şu minderimin altında bu topuzu görüyorsun. Vallahi bununla başını ezecektim. Allah'ın şeriatını koruyacaktım. Mağrur olma sultanım, senden büyük Allah var. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Her halimizde ona muhtacız kardeşlerim. En yakınınız size evladınız olsun. Aklınızı korumak için Allah'a muhtaçsınız. Aklınızı kaybetseniz, evde camı pencereyi kırsanız, sövseniz, ateşe verseniz evinizi, oğlunuz sizi o evde saklamaz. Dolaşır bir akıl hastanesi bulur. Rica eder başhekime, artık babama sabredemiyoruz, babamı zapt edemiyoruz, alır mısın der. Aklını kaybedince evladın bile sana sahip çıkmaz. Alır seni bir hastaneye götürür. Doktorlara der, rica ediyorum babamı alır mısınız, kabul eder misin? Aklını korumak, sağlığını korumak, ruhunu korumak için Allah Azze ve Celle'ye muhtaçsın Müslüman. O halde ben deme, ben var ya deme. Söze öyle başlama. Hani insanlar, mazlumlar biçareler karşında duruyorlar. Onlar da geldiler, iş yerine girdiler. Elini açtılar. Allah rızası için sadaka verir misin dedi. Bir muhacir geldi Bağdat'tan, Şam'dan. Şey ellillah dedi. Allah için bir şey verir misin? Sen de ben çalıştım, ben kazandım, ben terledim. Sen benimle çalışırken orada var mıydın dersen, o zaman sende bir firavunlaşma hali var. O zaman o insanla bir şeytanlaşma hali başlamıştır. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْسُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ. Allah Azze ve Celle şeytana emretmişti. Hazreti Adem'e secde edecek. Onun önünde eğilecekti. Ben ondan daha hayırlıyım demişti. Eğer ben diyorsam, ben diye söze başlıyorsam, biri ben diye, ben var ya ben, eskiden ne adamdım ben, yanıma böyle destursuz girilmezdi benim. Ben var ya ben yürürken sokakları titretirdim ben. Ben şu adamdım ben diyorsa bir adam, kâle ene hayrun min diyen şeytanlaşma onda başlamıştır. Kâle innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Karun öyle demişti. Bütün bunlar benim ilmimden, benim çalışmamdan, benim kudretimden oldu. Neden şimdi mazlumlar, fakirler, fukaralar gelirler bana elini açarlar, benden isterler.

bunları ben kazandım, ben yaptım diyorsa o adam, onda karunlaşma var, onda firavunlaşma hali var. Ve adam, madem bütün bunları sen yaptın, Allah Azze ve Celle ölüm meleğine emredecek özel uçağını kaldırdın, içindeydin, yanında hizmetçilerin vardı, neden şimdi onun bagajında tabutla beraber köyüne, şehrine dönüyorsun? Sen hiçbir şeydin işte, o kadardın. Kul huvallahu ahad, Allahu samed. Titriyor muyuz? Allahu samed derken söylediklerimizden, yaptıklarımızdan, ben diye başlayan cümlelerimizden dolayı titriyor muyuz? Hani Ömer bin Abdülaziz'in yanında bir alim vardı. İttakillah ya Umar diyordu. Allah'tan kork Ömer, öleceksin Ömer diyordu. Birileri gelseler yanımızda, bize deseler İttakillah ya İhsan, Allah'tan kork ey İhsan dediği zaman, öfkemiz mi kabarır yoksa gözümüzden, ahireti düşündüğümüzden, hesabı düşündüğümüzden dolayı gözümüzden yaşlar mı boşalır? Kardeşlerim, geldik ve gidiyoruz işte. Dünya dediğiniz bu kadar bir fotoğraf. Bu kadar. Eğer Allah'a teslim olabilirsek, iktida halimiz varsa, o zaman bizde bir teslimiyet oluşacak. Her zaman, her yerde onu düşüneceksiniz. O var diyeceksiniz. Biz neyiz ki? اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Doyuran o, içiren o, hastalandığında şifayı veren de o, yaşatan da o, öldüren de o. Hazreti İbrahim'in duası, öldüren sensin ya Rabbi, olduran da sensin. Şu sokakları temizleyen de olabilirdim, devleti idare eden de olabilirim. Bütün bunları bana veren, ihsan eden, lütfeden sensin ya Rabbi. Neye maliksen, neye sahipsen, bütün bunları ondan kabul ediyorsun. Senden geldi ya Rabbi diyorsun. Eğer bu ruha, bu imana, bu hakikate sahip olursak, Allah Teala'nın nusretine, ondan gelen zaferlere Müslümanlar yeniden muhatap olacaklar. Yani Ömer gibi oluyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizden daha büyük devlet başkanları gelmişti dünyaya. Daha büyük derken, daha büyük devletlere hükmeden başkanlar gelmişti. Ama yeryüzü Ömer gibi bir devlet başkanı radıyallahu anh tanımamıştı. Gecenin yarılarında sırtına un çuvallarını alıp fukaranın kapısına giden bir Ömer görmedi yeryüzü. Kovulduğu kapıya hanımını alıp dönen, hanımını ebe olarak içeriye gönderen, kapıda, kovulduğu kapıda doğum yapacak kadına lohusa çorbası hazırlayan bir devlet başkanı, bir Ömer görmedi yeryüzü kardeşlerim. Bir Ömer görmedi. Gecenin yarısında yürüyor bir kadın, eşini kaybetmiş, sırtında su kırbaları. Gündüz çıkmıyor erkekler beni görmesin diye. Gece titreyen ayaklarıyla evine su kırbalarını taşıyan Ömer gibi bir devlet başkanı Roma'nın tarihinde bulamazsınız. Kisra'da bulamazsınız. Mısır'da bulamazsınız. Ömer tevazusuyla insanların arasına girdi ama yükseldi. Allah onu yükseltti. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuştu ki, kim mütevazi olursa, insanların arasında sıradan biri gibi kendini gösterirse, ben var ya ben diye sözle başlamıyorsa, Allah onu tevazusuyla yüceltecek. Eğer ben diye başlıyorsa, gün gelecek, Allah Azze ve Celle onu zirvelerden, tepelerden yuvarlayacak. Bugünlerde yuvarlanan adamlar gibi gidecekler, firavunlaşırlarsa, karunlaşırlarsa onlar helak olacaklar. O halde kardeşlerim, mağlup olan bu ümmet, mazlum olan bu ümmet, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı dinler. Kul huvallahu ahad, kul huvallahu ahad,
Allahu Samed. Yani bütün varlığımızla, bütün mevcudiyetimizle sana muhtacız ya Rab. Bunu sadece lisanımızla değil, bütün varlığımızla ilan ediyoruz Allah'ım dersek, Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmete nusret edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de ellerini kaldırmış, Allahümme in tehlike hâzihil insâbe felen tu'bede fil ardı ebeda. Ya Rabbi, eğer şu bir avuç Müslüman burada helak olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak Allah'ım diyordu. Biz muhtacız Allah'ım. Sultan Alparslan Roman Diyojen'in ordusu karşısında, 10 kat belki daha büyük bir ordunun karşısında Allah ve Resul davasını müdafaya, muhafazaya memurdu, atından yere indi. Başını secdeye koydu. Bu ordu senin ordun ya Rabbi. Bu din senin dinin. Dinini müdafaa etmek için buradayız. Biz mağlubuz, mahcubuz Allah'ım. Bizi küffarın önünde zelil düşürme ya Rabbi diye yalvarıyor. Allah onlara izzet gönderiyordu kardeşlerim. Tevazuyu en zirve noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de görürsünüz. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Allah Azze ve Celle o tevazu ettikçe onun şanını yüceltti. دَمَّ الْاِلَاهُ اِسْمَ النَّبِيِّ اِلَى اِسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدْ. Günde 5 defa müezzinler ezan Muhammediye'yi okurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez adını Allah'ın adına birleştirerek ilan ediyorlar. Şehadetten sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyorlar. Bütün varlığımızla ilan ediyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam kadar tevazuyu kuşanan yeryüzünde başka biri yoktu. Onun kadar fakir halini, biz sana muhtacız ya Rabbi diyen onun gibi başka biri yoktu yeryüzünde. Ama Allah Azze ve Celle onun şanını öyle yüceltti ki dünyanın farklı kıtalarında, farklı köşelerinde müminler, sizler onun adını, onun namını yad ediyorsunuz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam Kabe'nin avlusuna giriyordu. As bin Vail ile kapıda karşılaştı. As'la konuştu, sonra As Darun Nedve'ye geldi. Sordular ona, dediler ki kiminle kapıda konuşuyordun? Zelkel Ebter dedi. Şu soyu kesik adamla konuşuyordum. Efendimiz Aleyhisselam'ın o günlerde oğlu Abdullah vefat etmişti. Peygamber Aleyhisselam'ın oğlu vefat etti diye Mekkeli kafirler seviniyorlardı. Kurtulacağız Muhammed'den diyorlardı. Ebter'dir o. Oğlu yok. Oğlu gelmiyor, sonu gelmeyecek bunun. Ardı arkası gelmeyecek diyorlardı. Fakat onlar ebter oldular. Ebu Leheb'in soyu kesildi Mekke'de. Ebu Cehil'i anan yok Mekke'de. İnnellezîne yuhâdûnallâhe ve rasûleh ulâike fil ezellîn. Allah'la Resulüyle savaşanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a muhalefet edenler, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı tahkir tezif edenler, şimdi onlar en zelillerin arasında. Ama Allah tevazusuyla Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı 7 kıtanın minarelerinde yükseltti. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor insanlar. Kardeşlerim, bütün varlığımızla o fakir halini kuşanabilirsek her anda, her zamanda, her saniyede biz sana muhtacız ya Rabbi. Bu ev senin lütfun. Bu çocuklar senin lütfun. Ben terbiye edemezdim ki sen terbiye etmeseydin ya Rabbi diyorsan. Eğer saliha bir hanım varsa bu da bana şanslı demiyorsun da senin lütfundu ya Rabbi. Sen göndermeseydin nereden bulabilirdim ki? Hindistan'da şu kadar insan var, ineğe tapıyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı göndermeseydi belki biz de başka hayvanlara bugün tapıyor olacaktık. Eğer Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olduysak, sana kulsak, cumadaysak, kardeşlerimle saf saf olduysam, bu senin lütfun ya Rabbi, senin ikramın. Sen göstermesen göremezdik ki, hidayeti nasip etmesen biz bulamazdık ki ya Rabbi diyebilmek.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam, "Esbu ileyhinne ve ekum minel cahilin." Kadınlar onu bir dünyaya çekiyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, "Eğer beni sen

Onlardan alıkoymasaydın asbu ileyhinne, ben o kadınlara meylederdim, her şeyi kaybederdim, cahillerden olurdum ya Rabbi. Allah Teala Hazreti Yusuf'un ilticasını, kendisine sığınmasını kabul eder, Hazreti Yusuf'un iffetini korur. Sen buradan çıkacaksın, sokakta kadınlar göreceksin, bana bak diyenler göreceksin, ekranda göreceksin, okulda göreceksin, belki bilgisayarda, bir programda bir yere bakıyorsun ki o anda onları sokacaklar, bana bak diyecek. Gözünü başka tarafa çevirebiliyorsan senin lütfun ya Rabbi. Eğer Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı göndermeseydin, İffet nedir, izzet nedir, bütün bunlardan mahrum kalacaktık Allah'ım diyebilmek. Kardeşlerim, zenginsin veriyorsun, fakirsin 1 lira veriyorsun. Ve fi emvalihim hakkul lisail vel mahrum. O fakirlerin, mazlumların senin malında, ekmeğinde hakkı olduğunu biliyorsun. Ama adamlar var, şeytanlaşanlar var. Ene hayrun minhu diyenler var. Neden vereyim ki? Ben ondan daha hayırlıyım. Ben kazandım diyenler var. O yetimleri, kadınları, muhacirleri, muhacireleri kovanlar var. Şimdi Suriye'de, Irak'ta ekmek bulamayanlar var. Kadınlar evlerinden çıkıyorlar. Bir ekmek kuyruğunda evladıma ekmek alabilir miyim diye yürüyorlar. Bir fırın, diğer fırın, diğer fırın. Alıyorlar ekmekleri. Kimi eve dönemiyor. Sokakta vuruyorlar. Evde küçük çocuklar var. Ekmek bekliyorlar. Aradan şu kadar zaman geçiyor. Bir bahçede, bir yolun kenarında, Suriye'de, Irak'ta, kucağındaki ekmeklerle o kadını vurulmuş halde buluyorlar. Evde küçük yavruları var. Diyorlar ki, anne dön gel, bir daha söz, senden ekmek istemeyeceğiz diyen kadınlar var. Rabbimin huzuruna gidince bütün bunları soracaklar. Kul huvallahu ahad, Allahu samed. Kardeşlerim, ben dedik bir asırdır, zelil olduk, perişan olduk, izzetimizi kaybettik. Kul huvallahu ahad, Allahu samed. Bunun sırrından mahrum olduk. Eğer biz yeniden o fakr halini kuşanabilirsek, her şey senden ya Rabbi, ev senden, sağlık senden, nefes senden, evlat senden, hanuman senden, her şey senden ya Rabbi diyebilirsek, yeniden Allah Azze ve Celle sana ihsan edecek, lütfedecek. Ömer bin Abdülaziz gibi kahramanlar büyüteceksin evinde. Onlar etrafındakilere, azdığım zaman ayağım kaydığında kardeş, ittakillah der misin? Allah'tan kork der misin? Bana ahireti hatırlatır mısın? Onlar evinizde büyüyecek. Yeniden evinizde Yavuzlar, Fatihler, Sultan Abdülhamitler, Selahaddinler büyüyecekler. Onlar sokakta giderken emirleri, hükümleri dünyayı titredecek, ama ilim talebeleri onların etrafında diyecekler, mağrur olma sultanım, senden büyük Allah var, ve ellerini kaldıracak. Bu ilim talebelerini benim devletimde var eden Allah'a hamdolsun diyecekler. Kardeşlerim, 20 yıl önce çocuklar camiye elif ba okumaya gelemiyorlardı, yasaklar vardı. Şimdi büyük kasabalarda imam hatipler var. Bütün bunlar senden ya Rabbi. Senin lütfun dersek, şükredersek, sahip çıkarsak Allah Teala önümüzü, yolumuzu yeniden açacak.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im, yetiş.

sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman saliha bir kadınla evlendiğinde dininin yarısını kurtarmış olur. Geri kalan yarısında da gayret etsin, Allah'tan korksun buyuruyor. Bu hadisi şerifi defalarca duymuşuzdur. Belki düğünlerde de, düğün konuşmalarında da nasihat olarak dinlemişizdir. Ancak bu hadisi şerife bugün başka bir pencereden bakacağız. Bir Müslümanın evlenmesi dininin yarısına tekabül ediyorsa eğer, Kur'an okumak, namaz kılmak,

bulunmak, Ramazan'da oruç tutmak, hacca gitmek vesaire İslam namına bildiğimiz şeyler de diğer %50'sini oluşturuyor demektir. Bunun doğal sonucu nedir? Saliha bir kadınla evlenmedikçe %51'i bulmak mümkün değil. 20 defa hac yapabilirsin, hafız olabilirsin, iyi alim olabilirsin. %50'de kaldın. Her şeyi tam yapmış olsan bile, her şeyi tam yaptığını, bütün ahkamı çok iyi uyguladığını kabul etsen bile geleceğin son nokta %50'dir. İyi bir Müslümanlığın, Allah'ın razı olduğu bir mümin olmanın en kestirme yolu %50'yi iyi bir evlilikle garanti ettikten sonra 5-10 vakitte namaz kılsa %51'i toparlayacak demektir. Bunun için kardeşler, evlenmek ev sahibi olmak değildir. Evlenmek Allah'ın rızasında daha garantili olmaktır. İyi bir Müslümanlık, saliha bir kadınla salih bir delikanlının evlenmesiyle başlar. İslam toplumu insan üzerine kurulu bir toplum kardeşler. İnsan da aile ortamından çoğalıyor, evlerde kulluk başlıyor. Bekarlık ortamında veya işlemeyen, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetine göre yürümeyen bir evlilik ortamında Müslümanlığın gelebileceği nokta %50'dir. İster kitap ezberle, istersen Kur'an alimi ol. Geleceğin nokta belli çünkü kapasitesi belli. Efendimiz Aleyhisselam %50, yani dinin yarısını evliliğin etrafında döndürüyor. Şüphesiz İslam'ın 5 şartından birisi olan mesela hacca karşı bir evlenip düğün yapmak haccın rakibi gibi değil arkadaşlar. Veya Kur'an-ı Kerim'in binlerce ayetine karşı evlenip de yatak odasına girmek o ayetlerden daha değerli değil. Bu hadisi şerifi böyle anlamıyoruz. Ama ne anlıyoruz? Evlenmediğin sürece mikroba karşı korumalı değilsin sen. Hac da yapsan, mükemmel Ramazan-ı Şerif tutup Kadir Gecesi geçirsen, ne yaparsan yap, her an çürümeye mahkumsun. Böylece dinin %50'sini oluşturuyor. Yoksa bizim oturma odalarımız, yatak odalarımız, düğün salonlarımız Kabe'den kıymetli değil herhalde. Böyle bir dış yüzeysel değerlendirmesi yapmıyoruz. Burada kardeşler, genç arkadaşlar, bekar arkadaşlar, yarınki evlilikle nelere ulaşacaklarını, dinleri ve insanlıkları için ne yapabileceklerini anlayacakları sözler çıkmış oluyor. Evlenmiş, baba olmuş, anne olmuş mümin de çocuğunu iyi bir Müslüman olarak yetiştireceği zaman bunun hafız yapmak, İmam Hatip'e göndermekten ibaret olmadığını, hafız da yapsa, İmam Hatip'e de gönderse, Müslüman doktor olarak, Müslüman mühendis olarak da yetiştirse, saliha bir kadın, salih bir erkekle bir yuvaya yerleştirmedikçe çocuğunu bir Müslüman %50'nin ötesine gidemez. Hafızlık cemiyeti yapmak, mezuniyet töreni yapmak filan safsata işler. Yetiştirirsin, kâr eden şeytan olur. Nasıl kâr eder? Çünkü şeytan da bütçe tutarken maliyetine değip değmediğine bakıyor. Bugün Kur'an okumayı bilmeyen birisini aldatıp zinaya düşürdüğüne dair bir rapor getirince asistanları, iyi aferin deyip atıyor bir kenara. Hafız, İmam Hatip mezununu zinaya düşürdüm dediği zaman bir asistanı onu alnından öpüyor. O da masrafına değip değmediğine bakıyor. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam babaları, anneleri uyarıyor. Dindar, müttaki yetiştirmenin, iyi Müslüman yetiştirmenin
%50'si

evlilik üzerinden geçiyor. Neden evlilik üzerinden geçiyor? Çünkü ister evli olsun ister bekar olsun, bir erkeğin bir kadına bakması, sesini dinlemesi, elini değdirmesi Allah'ın haramlarından bir haram. Aynı şekilde bir kadının bekar olsun evli olsun erkeğe bakması haramlardan bir haram. Haram işleniyor olduğu sürece kıldığın namazlar haramlar tarafından eritiliyor. Tuttuğun oruçlar haramlarla baş başa gidiyor veya gitmiyor. Bunun için saliha bir kadınla evlenmek, yani evlenmeyi cihat gören, evlenmekle Resulullah'ın dinine ve davasına hizmet ettiğine inanan bir kadınla evlenmek, dinin %50'sine tekabül edecek kadar, Müslümanlığın yarısı sayılacak kadar güçlü bir hizmet yapmış olur. Eğer bir kadın saliha değil, mobilya perestse, dekoristse, birilerinin ne dediğine, Allah'ın ne diyeceğinden daha fazla değer veriyorsa, bu evlilik zaten %50 değil, milyonda bire bile tekabül etmez. Ama evlenip de Meryem adayı doğurmak için yola çıkmış bir Müslüman kadın, bir erkeğin dininin %50'sini garanti ediyor arkadaşlar. %50'sine tekabül ediyor. Bunun için yavrularımızı evlendirirken yaptığımız işin ne demek olduğunu anlıyor olmamız lazım kardeşler. Genç kardeşler evlenme macerasını başlattıklarında, bu yola girdiklerinde 3 günlük değil ebedi zevklerini tatmin edecekleri yolları aramaları lazım. Kardeşler, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu evliliğe %50 değer biçtiyse, bunun tam anlamı nedir biliyor musunuz? Şeytanın da bütün emeklerinin en az %50'si bunun üzerinedir. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz aleyhisselam neyi yapmak istiyorsa onu yaptırmamak için uğraşıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne yapılmasın istiyorsa şeytan da onu yapmak için uğraşır. Peygamber Efendimiz aleyhisselamla şeytan iki zıt kutupturlar. Birinin yapmak istediği öbürünün yaptırmamak istediği şeydir. Tersi de öyle. Bu nedenle Efendimiz aleyhisselamın projesinde, onun gayretlerinde gençlerin evlenmeleri, hatta ve hatta evlenmiş boşanmışların evlenmeleri mesaisinin %50'si. Şeytanın da bütün emeklerinin %50'si demek ki yuva kurdurmamak, nikahsız bir şekilde şehvetleri tatmin etmek üzerine kuruludur. Ama kardeşler, bir faciayla karşı karşıyayız. Aslında hepimiz biliyoruz ki gerçekten bu dünya şartlarında bir müminin iffetli yaşaması ancak iyi bir aile ortamında olmasıyla mümkündür. Evlenmekten başka, nikahlanmaktan başka iffetli mümin olarak yaşamak mümkün değil. Bunu hepimiz bildiğimiz halde maalesef bizim yaşadığımız toplumumuzda evlenme yaşı gitgide yukarı doğru tırmanıyor. 30 yaşında insanlar, erkek veya bayan, bekar olduğunu söylenmeye utanmıyorlar arkadaşlar. Maazallah Hazreti Ömer'in önüne çıksalar kırbaçlardı onları. Casus, siz bu ümmetten değilsiniz diye Medine'den kovardı herhalde. 35 yaşında bekar insanlarla karşılaşıyoruz. 40 yaşında tıbbi bir özrü olmadığı halde eften püften sebeplerle bekar insanlar var. Bunların psikolojik sorunları bir kenara, ümmeti Muhammed'in çoğalmasına karşı, iyinin kötüye galebe gelmesine karşı gayret etmeme suçları var. Şerri önlemenin tek yolu hayrın büyümesidir. Hayrın, güzelliğin boş bıraktığı yerleri şer kesinlikle doldurur. Şeytan
ümmetin nesli kısılsın istiyor. Müslümanlar da buna prim veriyorlarsa bu büyük bir suçtur. Bir defa evlenmemek kötülüğe müsait bir zeminde kalmak demek. Evlenip çocuk sahibi olmamak ya da filancaların istediği kadar çocuk sahibi olmak için uğraşmak yine şerre ve kötülüğe prim vermektir. Kardeşler, bir Müslüman vakti geldiğinde kesinlikle evlenmeli ve cihada katılmalıdır. Çünkü bugün Kudüs davamızdan, Irak davamızdan, yeryüzündeki herhangi sıcak savaştan çok daha önemli olan yuva savaşımızdır bizim. Eğer biz yuvalarımızda Allah'ı ve peygamberi rehber edinmiş insanlar yetiştiremezsek, Mekke'nin bile senin elinde olma garantisi yoktur. Mekke ve Medine taş yığınıdır. Onu ya insan koruyacak ya da insanın elinde zayi olacak. Mesele insan yetiştirmek meselesidir. 100 insandan bir tanesi bile Selahaddin olmuyor. 10.000 insandan bile bir tane Selahaddin çıkmıyor. Milyonlarca çocuk doğacak ki bir tanesi Selahaddin olsun. Bir Hasan el-Benna olması için 100 milyon, 500 milyon olmak lazım. 3 tane, 5 tane sürümden götüremiyorsun. Sürüm yapamıyorsun. İnsanın çoğalması lazım. O çoğalan insanın arasında iyi insan, kaliteli insan savaşı yapmak gerekecek. Bunun için bizim Kudüs davamız insan üzerine kuruluysa eğer, insan orada gitsin namaz kılsın diye bir Kudüs davası yapıyorsak biz, insan nerede kardeşim? Bütün ömür standartlarla yaşanacak olsa bile 70 sene. 40 yaşında evlenen birisi ne zaman çocuk olacak? Ne zaman çocuğunu yetiştirecek? Ne zaman mücahit yetiştirecek? İnsanların dayanma, sabırlı olma zamanları 20 ile 40 arasında zaten. En dayanabileceği sabırlı yıllarını bekar olarak geçirmiş. Bayanlar zaten 55 yaşından sonra doğum yapamıyorlar. Ne zaman 5 tane 10 tane çocuk doğuracak da Selahaddin olacak bir tanesi? Arkadaşlar, evliliğin geciktirilmesi ciddi bir Siyonist projesidir demiyorum. Bu Siyonizmin yatak odalarımıza kadar girdiğini gösterir o zaman. Ama Siyonist mantığıyla veya şeytanın planlarına uyarak evlilik bilinçli veya bilinçsiz şekilde geciktirilmektedir. Bu bir suçtur. Namaz vaktinin geciktirilmesi kadar bir suçtur. Ne zaman çocuklarımız evlenecek? Kendimize göre şartlar koymuşuz. Okuyacak, okulu bitecek. Yüzlerce kız arkadaşının ortasında gözü, kulağı, her şeyi zinaya bulaşmış olacak. İyi ihtimalle konuşuyorum tabii. Berbat olduktan sonra evlendireceğiz. Sınıfında oyanmış, boyanmış yüzlerce kız arkadaşı olmuş birisini nasıl bayan beğendireceksin de evlendireceksin sonra? Niye gençlerin gözü açılmadan, kulağı açılmadan, harama eli değmeden, ayağı haram için adım atmadan evlendirmiyorsun? Ekonomik gerekçeler, tabii iş sahibi olacak. Ha, işi, rızkı patronlar veriyor tabii, değil mi? Yani geç evlenenler doyuyor, erken evlenenler aç ölüyor. Nerede Allah'ın Razzak olduğu? Hani biz yaratılmadan binlerce sene önce rızkımızı yaratan Allah? Ne zamandan beri? Rızık kavgası diye Allah'ın en büyük emirlerinden birisi ertelenebilir mi? Biz ne biçim ümmetiz ki biz rızkımızı yarattığımıza inanmaya başladık? Ne zamandan beri çocuklarımızı biz doyurduk? Hani karıncaları bile aç bırakmayan Allah? Öyle inanmıyor muyduk biz? Biz bir fabrikada amelelik yaparak rızkı yaratan birisi haline mi geldik? Eften püften sebeplerle evlilikleri geciktiriyoruz. Çocuklarımızın gözü kulağı, iyi ihtimallerle konuşuyorum, gözü kulağı haram kolik hale geliyor. Ondan sonra haramla gözü doymuş, kulağı haramla bulanmış birilerinden mücahitler, Selahaddinler, Hasan el-Benna'lar bekliyorsun. Hayır, gençlerimiz şeytanın oltalarına takılmadan, örümcek ağına takılmadan, internet sitelerinden veya şuradan buradan harama gözü değmeden
ilk gördüğüyle ölünceye kadar yaşayacak mantıkla çocuklarımızı yuva sahibi yapmamız lazım. Bunun için

Kardeşler, şunu özellikle bilmemiz gerekiyor. Evlenmemiş, kadınlara karışmamış bir erkek adam değildir. Doğurmamış bir kadın da kadın değildir. Erkek, kadınların dünyasına karışmalı, evlenmeli, eş olmalı, kadın doğurmalı. O zaman hamlığımız bitmiş olur bizim. Bütün şu hale bakınız ki her şey şehvet üzerine kuruldu. Bakkalda çikolata alırken, ufak bir gıda maddesi alırken bile şehvete yönelik resimler var üzerinde. Sokaklar hayvan panayırına döndü. Güneş yüzünü göstermeden teşhir edildi her şey. Gerçi kışlık kıyafetler çok da hoş şeyler değil ama yaz gelir gelmez ya, enteresan bir panayıra döndü bütün şehirler, köyler. Her şey şehveti teşvik üzerine kurulu. Affedersiniz, sokaklarımız, caddelerimiz, parklarımız yatak odasına döndü. Böyle bir ortamda hangi cesaretle çocuklarımızın evliliğini yıllarca erteleyebiliyoruz ki? Çok büyük bir tehlike bu. 17. asırda İstanbul'u bir Fransız seyyah gezmiş. Hatıralarında diyor ki, günlerce İstanbul'da kaldım diyor. Kadınlar çamaşır yıkıyor mu merak ettim bunu diyor. Tek bir kadın çamaşırı görmedim diyor. Balkonlarda, bahçelerde kurutulan çamaşır görmemiş, kadın çamaşırı görmemiş. Bu da kadınlar hiç çamaşırını yıkamıyor zannetmiş. Kadınların giydikleri çamaşırı bile balkona asmadıkları bir zamanda, yani şehvetin, fitnenin böyle resmileşmediği bir zamanda 17 yaşında evleniyordu insanlar. Şimdi kadınlar çamaşırsız dolaşır oldu, 30 yaşında evleniyorlar. Yani evliliğin gereği arttı, uygulaması düştü. Bu yanlış. Nefsimize nasıl güveniyoruz? Bir baba 30 yaşında oğlunun bekar olduğu halde, üniversite ortamında, iş ortamında, rezil bir alemde yaşadığı halde iyi olduğuna nasıl inanıyor? Nasıl rahat uyuyor? Böyle bir uyku olmaz ki. Biz uyuşturulmuş olarak uyuyoruz o zaman. Evet, bir insanın evlenmesine engel ciddi şeyler olabilir. Tıbbi bir hastalık olabilir. Benzeri şeyler olabilir. Allah'tan geldi diye sabredilir. Ama kardeşler, evlilik konusunda bizim ihtiyar hakkımız, seçme hakkımız yok. Allah-u Teala kanun koymuş. Her çocuk buluğ çağına geldiği günden itibaren evlenmeye müsaittir. Buluğ çağı eskiden 15 yaşında filandı. Şimdi çocuklar günde 1 kilo çikolata yiyorlar. O kadar çikolata yiyen çocuk 8 yaşında evlenmek ne demek, boşanmak ne demek anlıyor arkadaşlar. Niye gülüyorsunuz? Gülecek ne var bunda? Arkadaşlar, içinde 100 gram cips yiyor, 75 gramı kızarmış yağ. Çocuklar akşama kadar at gibi koşuyorlar, yorulmuyorlar. Enerji dolu. Yaşadığımız ortamı niye tanımıyoruz ki? Maalesef böyle bir ortamdayız biz. Ama biz gözümüzü kapatarak güneşi inkar edemeyiz. Gözünü kapatırsan sen güneşi görmezsin. Güneş her yeri aydınlatıyor. Vaka budur. Evet, 12 yaşında çocuklarımızı evlendirelim demiyorum. 25 yaşında da evlendirelim demiyorum. 28'de geçtir de demiyorum. Vaktinde evlendirelim diyorum. Vakti ne zaman? Buluğ çağından itibaren her an. Bazı bünyeler 20 yaşında da 30 yaşında da ihtiyaç hissetmeyebilir. Kız için de geçerli, erkek için de geçerli. Bir de burada bir mesele daha var kardeşler. Şimdi biz evlilik ihtiyacından bahsederken bizim halkımız genelde şöyle algılıyor. Şimdi hoca erkek çocukların genç kızlara sulanmasından söz ediyor herhalde. Evet, %50 bundan söz ediyorum. Ama bir genç erkeğin genç bir kızın etrafında dolaşması ne kadar bildiğimiz bir gerçekse, bildiğimiz halde gizlediğimiz bir gerçekte kadınlar da aynısıdır. Onlar da şehvet taşıyorlar. Ama pazarlama taktikleri gereği ilgilenmedi görünürler, ayrı bir konu. Bu bir pazarlama usulüdür. Fiyat düşürmezler. Tok satıcı rolü yapabilirler. Allah kadın ve erkek her insana şehvet vermiştir. Birileri bana vermedi mi diyecek şimdi. Hayır, öyle değil. Ama imtihana hazır olmamak, kendimizi muaf kabul etmek, baştan şeytanın tuzağına düşmektir kardeşler. Bunun için biz
Muhakkak

0: İmtihan olacağız. İmtihan için yeryüzünde varız. Bu imtihanımızın en önemli noktalarından, %50'ye tekabül eden noktalarından birisi şehvet imtihanıdır. Bir kadının erkekle imtihan edilmesidir. Bir erkeğin de kadınla imtihan edilmesidir. Hem de öyle enteresan bir imtihan ki bu arkadaşlar. Yani hiç yokken bir kadın bir erkek böyle evlenme söz konusu değilken yokluğundan dolayı imtihan oluyorsun. Hadi törenler mörenler evleniyorsun, imtihan renk değiştirip devam ediyor bu sefer. Kurtulmanın tek çaresi ölmektir. Öldün mü huriler imtihansız gelecek inşallah. Onlarda imtihan yok. Bu imtihanın bedeli olarak gelecekleri için. Onun dışında arkadaşlar ashab-ı kiram bu imtihandan muaf tutulmadılar. Efendimiz Aleyhisselam'a gelip bunaldıklarını, hanımlarını özlediklerini, geri dönmeyi arzu ettiklerini söylediler şehadet için gittikleri yerlerde. Ne zamandan beri ashab-ı kiramdan daha takva olduk arkadaşlar? Maşallah, hepimizde erkeklik yok, bir şey yok. Kimse de kadınlık da kalmadı. Yani bu söz biraz doğru. Kimse de ne erkeklik ne kadınlık kaldı, doğru. Ama niye kalmadığı önemli. Takvamızdan, ahlakımızdan dolayı mı kalmadı? Eridik, çürüdük mü yoksa? Kesinlikle Allah'ın imtihanı, yeryüzündeki imtihanı, kulluk imtihanı büyük oranda şehvetlerimiz üzerine kuruludur. Bu şehvetler üzerine kurulu imtihandan kaçamayız.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Allah'ın imtihanı, yeryüzündeki imtihanı, kulluk imtihanı büyük oranda şehvetlerimiz üzerine kuruludur. Bu şehvetler üzerine kurulu imtihandan kaçamayız. Kaçarak kurtulamayız. İmtihanı ağırlaştırırız. Bilhassa evlenme yaşının geciktirilip uzatılması konusunda toplumumuzda ağır bir hata yolunun izlendiğini vurgulamak için bu sözleri söylüyorum kardeşler. Bir Müslüman çocuğun eğer ahirette hesap vereceğine inanıyorsak, askerlikten, okul bitirmekten dolayı evliliğini nasıl geciktiririz arkadaşlar? Niye Allah'tan korkmuyoruz ya? Hafızlık yapmak için bile evlilik geciktirilmez. Böyle şey olur mu? Harama bakmış bir hafızı ne yapacaksın sen? Sonra evlenmek ilme engel değil ki. Askerliğe engel değil ki. Hiçbir şeye engel değil. Bir yaygın teamül, böyle bir görüş olmuş. Bu çocuğu evlendirdiniz mi? Yok, daha askere gitmedi. Kaç yaşında? 28 yaşında. E diyelim 52 yaşında askere gidecek. Böyle bir gerekçe olmaz ki arkadaşlar. Bu teamül ne zaman oturdu? Gençler muhakkak 20 yaşında askere gidiyorlardı. 22 yaşında geliyorlardı. 22 yaşında da evlilik normaldi zaten. E şimdi 20 yaşında kimse askere gitmiyor ki. Becerip herkes 30 yaşına kadar erteliyor askerliğini. Sonra bu kanunla değil ki. Mesela askerlikte olduğu gibi işte kaçlısın sen, 55'li. 55'liler bu sene evleniyor. Seni 56'lılar evleniyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ayakkabı mı dağıtıyoruz ayağı 45 numara olanlar gelsin diye? Hayır. Ne zaman karnın acıktıysa oturup yemek yediğin gibi gerektiğinde de evleneceksin. Uygun gelince yastık arayıp uyuduğun gibi vakti gelince de evleneceksin. Nasıl insan uykusu gelince uyumuyor da bir iki saat geciktirince huysuzlaşıyor, başını gözünü kaşımaya başlıyor, sinirleniyor, abuk subuk konuşuyor. Evlilik de böyle. Vakti gelince, evlilik ne zaman, kaç yaşında? Vakti gelince. Ne zaman vakti gelecek onu herkes kendisi bilir. İş yok, güç yok. Ne demek? Yani bu zaten yemek yemiyor mu? İmam Ahmet bin Hanbel'e rahmetullahi aleyh talebelerinden biri gelmiş. Üstadım demiş, ben evlendim demiş, zor geçiniyorum, sofrayı tam kuramıyorum demiş. Yavrum git bir daha evlen demiş. O da demiş ki hocam anlatamadım. Ben evlendikten sonra eve ekmek götüremiyorum dedim sana. Yavrum demiş, evlendin, Allah'tan bir sofra istedin, küçük geldi. Bir daha evlenirsen iki sofra gönderirsen Allah doyarsın demiş. Çünkü evlilik rızık kaynağıdır buyur. Evet, Evlenince harcanmıyor.

Ama çoğalır, bereket de çoğalır. Bekar çok kazanır, bereketsiz harcar. Bekarın durduğu yerde rahmet yok arkadaşlar. Evlilik rahmet kaynağıdır, bereket kaynağıdır. Kesinlikle biz ekonomik bir nedenden dolayı evliliği geciktiremeyiz. Zaten ekonomik neden dediğimizde biz arkadaşlar, bir Müslüman oğlunu evlendiriyor güya, akrabalarının gözünü tatmin etmeye çalışıyor. Salonu ona göre tutuyor, ev eşyasını ona göre tutuyor. Hiç gördünüz mü? Bir gören bana göstersin. Çocukların, yani evlenecek erkekle kızın boyuna göre, ihtiyacına göre yatak odası yapılıyor. Duydunuz mu hiç? Hayır. Yatak odaları neye göre yapılıyor? İşte filan yengesi evlendi, ondan aşağı kalmayacak şartlara göre. Evlenen Ayşe ile Ahmet ölçüler akrabaya göre. Yani biz evliliğimizi, gençlerin evliliğini, evliliğin ihtiyaçlarına göre kurmuyoruz ki, milletin ne diyeceğine göre kuruyoruz. Ne der insanlar? Ne derse desin, dilleri kurusun. Ne derse desinler. Oturacak kadar iki sandalye, yatıp uyuyacak yatak, selamun aleyküm. Koltuk takımı ne olacak? Kim gelecek size? Kim kime misafirliğe gidiyor da koltuk takımı alıyorsunuz? Misafirlik diye bir şey mi kaldı? Muhabbet diye bir şey mi kaldı? Ne olur minderin üstüne otursalar. Bana geldiyse minderin üstüne otursun. Biz bu reklam konusunu, insanların ne diyeceği konusunu aşırı abarttık arkadaşlar. Yemeye içmeye, araba tutup gelinini salona götürmeye kadar parası yok, döner ikram ediyor düğünde. Ya arkadaşlar, yağmur yağmadan kovaların dolusu boşu ölçülür mü? Şimdi insanlar düğün yapıyorlar, milyarlar harcıyorlar düğüne. Ya nereden buldunuz parayı? Borç aldık, takıdan karşılayacağız diyor. Yani takı olacak da düğünde yatırım yapıyor o takıya. Takmayı unuttu adam, ne yapacaksın? Gitti. Böyle şey olur mu? Bir düğün kaça çıkar? Milleti mi evlendiriyorsun, sen mi evleneceksin? Ona göre hesap yapacağız. İnsanların gözü trilyonlarla doymaz ki. Çok büyük bir afet yaşıyoruz arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlilik bir bela oldu, çıktı karşımıza. İnsanların rızası aranan bir iş olduğu için de Allah yardım etmiyor. Kimse Allah'ın rızası için evlendirmiyor ki. Kardeşler, biz Kudüs'ü mü kurtardık? Ümmeti Muhammed olarak rahat günlerde miyiz? Bir delikanlı evlenecek, iki gün kravat için dolaşıyorlar ya. Hangi renk uyum olur diye, o mağaza senin, bu mağaza benim. Sübhanallah. Düğünde hadi damadın ayakkabısı için bütün İstanbul'u dolaştık can kurban. Damat. Ya damadın yanında dolaşacak sadıcı madıcının ayakkabısı için de iki gün dolaşılıyor. Ya çıkmışken herkesin ayakkabısını alın. Ne olur eski ayakkabıyla düğün olsa. Nasreddin Hoca'nın yekürküm hikayesini biliyorsunuz değil mi? Demek ki genç kızlar, delikanlılar birbirlerine ayakkabılarını veriyorlar. İyi ayakkabıyla geldiyse tamam. Kötü ayakkabıyla gittiyse git geri. Bu bize ait şeyler değildi kardeşler. Biz insanlığımızla insanlığımızı evlendiriyoruz. Halbuki şimdiki nesil arabayla arabayı evlendiriyor. Gelinlikle damat kıyafetini evlendiriyor. Elbiseler evleniyor. Yatak odaları evleniyor. Nasreddin Hoca'nın kürkü yiyor, kürkü. Hayır, benim insanlığımla onun insanlığını birleştiriyoruz, bir insan daha çıkarıyoruz. Bir insan daha çıkarıyoruz. Bu sistemi Allah bunun için kurdu. Şimdi insan olarak bende hiçbir şey yok ki gömleğimi gösteriyorum. Hanımefendi, sen de insan olarak ortaya koyacak hiçbir şey yok ki bir gelinlik ki iki saat giyeceksin, onun için iki ay pazarlık yapıyorsun. Bir gelinliğin üzerine medeniyetler kuruldu. Medeniyetler kuruldu bunun üzerinde. Gelinlik giysen ne olur, hasırla gelsen salona ne olur? Sen insan olmadıktan sonra, yani gelinlik prim mi yapıyor? Veya filan kıyafet prim mi yapıyor? Sırf gelinlik üzerine düğünler kuruluyor, düğünler bozuluyor. Hayır kardeşim, biz insanlığımızı bir araya getirip ikinci insan üretecektik. Bütün bunlar bir araya geldiğinde, üçe beşe mal olacak bir düğün, dolayısıyla bir haftada bitecek bir iş, aylar sürüyor, kabarık rakamlar sürüyor, savaş orduları kurulur gibi büyük törenler, hazırlıklar, masraflar yapılıyor. Böylece Allah'ın helali,
pahalı olduğu için

Ucuz haram revaca geldi arkadaşlar. Haram ucuz, helal pahalı. Kaçakçılık bundan yaygın. Ama Allah ne üzerine kurdu bu sistemi? Helal ucuz, haram pahalı olsun. Harama 100 sopa vurulsun. Haramı toplum tecrit etsin. Harama bulaşan mescitlerimize, toplumlarımıza yanaşmasın. Pahalı olsun haram. Haram toplumdan kovulmak kadar ağır bir suç olsun. Şimdi neredeyse evlenmek suç haline geldi. Pahalı, kızıl kıyametler kopuyor. Bir de Müslümanların başındaki büyükleri yaptıkları düğünleri saraylarda, deptebelerde, kongre saraylarında yapınca eften püften 5 kuruş olmayan, asgari ücretle geçinenler de öyle düğün yapmaya kalktı. Sanki düğün öyle olur gibi. Biz kardeşler dernek kurmuyoruz. Biz yuva kuruyoruz. Yuva ihlas üzerine kurulur. Allah'ın yardımıyla devam eder. Düğünlerdeki israf, debdebe, harcamalar karşısında Allah niye yardım etsin ki? Senin akrabalarından belki Siirt'te aç geziyor. Senin burada yaptığın düğünde artan etler, ziyafetler 6 ay o çocuğa yeter. Sonra da Allah'tan yardım iste. Düğünden önce tabii 2-3 tane düğün arabasının önünü kesene 5'er lira verdin mi sadaka da verilmiş oldu. Yanlış. Bir başka mesele de kardeşler, denklik meselesidir. Şimdi 30 yaşında, 40 yaşında kızlar evde kalmış oluyorlar. Erkekler evlenmemiş oluyor. Nedenine ne cevap veriyor? Bir dengini bulamadık. Senin dengin kimdi? Kimdi senin dengin? Hangi özelliğine binaen denk aradın? Arkadaşlar, biz imanda dengiz. Elhamdülillah. Uçurum çapta bir fark olmadıkça iman kardeşliği denkliğimiz için yeterlidir. Ama elbette %100 denecek kadar aşırı fark bulunursa bir evlenecek bayanla evlenecek erkek arasında elbette bu farkı, mesela hiç Türkçe bilmiyor, okuma yazma yok, elif cüzü görmemiş, kıraat ilminde, fıkıhta, hadiste icazetler almış derya gibi bir insanla evlenmez herhalde. Böyle çok aşırı uçurum olur. Ama onun dışında denklik denkliktir. İman denkliğimiz var elhamdülillah. Bunu da ileri sürerek, yani dengini bulamadı. Ne demek dengini bulamadı? Çok nazlandın sen. Denkmenk değil o. Bazı gençler ve bazı bayanlar kendilerini böyle uzayda hissediyorlar. Annesi ikide bir canım kızım, canım oğlum, bir tanem diyor. O da herkes öyle diyor zannediyor. Sen ananın bir tanesisin. Milletin bir tanesi değilsin ki. Milyonlarca ananın birer tanesi var zaten. Ananın laflarına ne aldandın sen kendini bir tane zannettin. Kimse Züleyha değil arkadaşlar. Kimse de Yusuf değil. Hepimiz 3 gün sonra buruşacak vücudun sahibiyiz. Aşırı kendimizi böyle hepten maskara durumuna düşürmemiz büyük bir vebal. Kardeşler, şu veya bu sebeple vakti gelmiş evliliği geciktiremeyiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin babalara uyarısı var. Buyuruyor ki bir delikanlının, bir kızın evlenme vakti gelir. Yani çocuk hissettirir bunu, evlenmem gerekiyor artık diye. Babanın da imkanı olduğu halde onu evlendirmezse, o çocuk da harama bulaşırsa babaya yazılır o günah buyuruyor. Sen umreye gittin, baba burada olmadığı için internetten tanıştı çocuk, işini halletti. Sen umredesin, defterine umre değil zina yazılıyor. Yok öyle kurtulmak arkadaşlar. Peki şimdi şunun cevabını bulalım. Bak Efendimiz ne diyor, imkanı varsa diyor. Benim de 35 milyar yoktu düğün yapmak için. Ona imkan demiyor, ona israf diyor Efendimiz aleyhisselam. İmkan nedir arkadaşlar? Sen ciddi evlenmek mi istiyorsun yavrum? Yani bir kocan olsun, bir karın olsun mu istiyorsun? Tamam. Aa, bu oda senin. Bu yatak da senin. Tamam. İmkan bu arkadaşlar. Bu imkan. Allah, Çırağan Sarayı'nda düğün yapacak beyefendi. Çırağan Sarayı'nı sen kıyamete kadar tutamazsın ki zaten. Seni mi bekleyeceğiz biz? Emekli olacak da 20 sene sonra. Emeklilikten 10 milyar para alacak da düğün yapacak. Çocuğun torunu olacak o günlere kadar. Böyle buna imkan demiyoruz ki. Arkadaşlar, bu konuyu ciddiye alalım. Bu ümmetin duaları niye kabul olmuyor? İçinde zina eden çok olduğu için. Niye yediğimiz içtiğimizde bereket yok? Her şey zinaya açıldığı için. Artık zina normalleşmeye başladı.
çok büyük bir afet.

büyük bir çöküntü yaşıyoruz. En daha tehlikelisi, daha uçurumu bu tehlikeyi yok saymamızdır. Bir başka mesele de kardeşler, evlenip bir yolla dul kalan kardeşlerimiz elhamdülillah ulan kurtulduk bu işten.

oğlu Abdullah var. O da onun gibi muhaddis birisi. Buraya gel oğlum demiş. Sen Bağdat'a ergen git. Evlenecek bir kadın bul bana. Mezarlıktan Bağdat'a dönüyorlar. Karısı ölmüş. O da eğilmiş kulağına demiş ki baba demiş milleti güldürme ne yapıyorsun sen demiş. Mezarlıktan dönüyoruz. Yavrum demiş Bağdat'a gidip oturacak kadar ömrüm olduğu garanti değil. Allah'a bekar gitmek istemem demiş. %50'si tehlikede olur dininin diye korkuyor. Arkadaşlar artık İmam Ahmet bin Hanbel gibi düşünmek zorundayız. Onlardan iyi mi bu dini biliyoruz? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ashab-ı kiramın ağır toplarından birisi. Broşürde göreceksiniz. Diyor ki 10 günlük hayatım kaldığını bilsem 10. gün muhakkak öleceğim. Ve benim evlenme imkanım var, bekar ölmem diyor. Çok mu şehvetine düşkün zannediyorsunuz? Onlar canlarını tasa koyup peygamberin önüne koymuş insanlar arkadaşlar. Mesele şehvet meselesi değil. Allah'ın koyduğu kanunu uygulama meselesidir. Bekarlık kanun dışı kalmaktır. Bekar suçlu adayıdır. Suçlu değilse de suça adaydır. Elbette herkesin bünyesi değişik. Kimi 18 yaşında artık evlenmek zorunda olur. Kimi 21 yaşında olur. Kimi 26 yaşında olur. Kendisi bilir. Bir genç evlenmesi gerektiğini söylediği an dengini bulup evlenecektir. Dengi kimdir? İman dengidir. Kudüs davasını dert edinmiş, müminlerin derdini dert edinmiş bir gencin dengi öyle düşünen bir bayandır. Tutup da sokaktan seviyesiz bir Müslüman veya ne olduğu belli olmayan birisine de elbette o genci teslim etmeyiz. Sadece bir sorun var arkadaşlar. Buluğ çağı ile beraber rüşt çağı diye bir gerçek daha var. Nedir o? Bazı deli insanlar, bayan veya erkek olsun, tamam buluğ çağına gelir, ihtilam olur. Yani erkek veya kadın konumuna gelir. Fakat aklı gelmez. Adam askere gidecek, askere gidecek, 2 sene anasına dönmeyecek, bilgisayar alıyor. Niye aldın bu bilgisayarı? Kaç para verdin? $1000. Sen bunu askere götürebilecek misin? Yok. Ne zaman geleceksin? 14 ay sonra. 14 ay sonra bu bilgisayarın modası geçmiş olmuyor mu? Oluyor. Sen 14 ay sonra bunu değiştirmen gerekiyor. Evde dursun diye bilgisayar alınır mı? Para harcamayı bilmiyor. Buna kadın da verilmez. Bu reşit değil. Baliğ reşit değil. Aklı yerinde değil. Tamam. Yani baliğ. Ama boğa gibi baliğ. Reşit değil. Onun reşit olmayışının nedeni de babasıdır, anasıdır ama. Bakkala götürürken biri eline para vermemiştir, harcamayı öğretmemiştir. Para harcamayı öğretmek, namaz kılmayı öğretmek gibi babalık görevi. Abdest almayı öğretmek gibi bir şey bu. Her halükarda kardeşler bu broşürü evimizde ders olarak okuyacağız. İnşallah. Babaysak sorumluluklarımızı hatırlamak için okuyacağız. Delikanlıysak önümüze geçecek olayları izlemek için okuyacağız. Kardeşler, Allah'ın huzuruna en ağır götürülecek suçlardan birisi iffet suçlarıdır. Namus suçlarıdır. İffet ve namus konusunda kimse hacılığına güvenmesin. Hafızlığına güvenmesin. Takvalığına, dedesinin alimliğine filan güvenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sabah namazını kıldıktan sonra zina eden olmuştur arkadaşlar. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Sahabi bile olsan bu konuda garantisi yok kimsenin. Bizim çocuklarımız istisna tabii. Bizimkiler çok garanti. Bizimkiler garanti. Bir tehlikede ne kardeşler? Orta yerde söylemiştim. Biz namus ve iffet konusunu konuşunca hep delikanlılarda göz oluyor. Ulan bu bir şey eder mi acaba diye. Arkadaşlar bir erkekle bir kadının hiçbir farkı yok. Kız çocuğu evde mahpus emrinin altında durduğu için dolaştırdığı tilkileri yakalayamıyorsun sen. Erkek çocuk gidiyor arkadaş buluyor geliyor onu yakalıyorsun. Yani sen kolu kırılanı görüyorsun, kanserden öleceği göremiyorsun bir türlü. Fark bu kadar. Kanser gizli dolaşıyor. Erkekle kadının farkı yok. Eşit bir imtihana tabidir burada. Evlilik öncesinde de fark yok. Evlilik sonrasında da fark yok. Allah'tan korkalım kardeşler. Allah'tan korkalım. Sabah namazını

geciktirmekten korktuğumuz gibi bu konuda da Allah'tan korkalım. Ama çocuklarımızı da bebek yaşta da evlendirelim demiyorum. Yaş yok. Yaş diye bir şey yok. Zaman var. Ne zaman geldi zamanı? O zaman. 10 yaşında da gelebilir. 30 yaşında da gelebilir. 50 yaşında da gelebilir. Bu herkesin bünyesine göre, aldığı gıdaya göre, gördüğü kültüre göre değişiktir. Bilhassa genç kızlarımız çok genç yaşlarda evlilikle ilgili kültürleri gelişiyor arkadaşlar. Çünkü kadınlar çocuklarının yanında evlilik maceralarını daha rahat konuşuyorlar. Ve 5 yaşında çocuk zaten. 5 yaşında. 5 yaşında çocuğa namazı öğretiyorsun, 55 yaşına kadar kılıyor. Niye unutmuyor onu? Demek ki 5 yaşında çocuk duyduğunu unutmaz. 5 yaşında çocuğun yanında, 4 yaşında çocuğun yanında iki kadın sera serpa konuşuyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Zaten haram helal yok. Kadınlar konuştu mu? Helal her şey. Erkekler böyle bir şey konuşsa ayıp. Kadınlar helal konuşmalar. Öyle şey olur mu? Kadına erkeğe haram olan herkese haramdır. Kadına da haram, erkeğe de haram. Çocukların yanında konuşuyorlar. Çok genç yaşta kız çocukları evlenmek ne demek, bekarlık ne demek, boşanmak ne demek, kocasının hangi taktikleri uygulayacak, 10 yaşında bunu öğreniyor çocuklar. Ondan sonra evliliği de bekliyorsun. Abisi askerden gelecek, dayısı işte çalışmaya gitmişti İsviçre'ye, onu bekliyor. Dayısı gelecek de çocuk düğün yapacak. Ya ben acıktım, kurun şu sofrayı diyemiyor diye niye geciktiriyoruz bunu? Arkadaşlar Allah'tan korkalım. Allah'tan korkalım. Kıldığımız namazlara yazık. Tuttuğumuz oruçlar eriyip gidecek. Çocuklarımızı yetiştiriyoruz, hafız yapıyoruz, takva yapıyoruz, bir sürü emek veriyoruz. Bir zırvanada bozulup gidiyor çocuklarımız. Arkadaşlar, hiç kimse babalığına güvenmesin. Çok sert babasın. Çaktın mı duvara yapıştırıyorsun var ya, genç bir kızın önünde 5 parasın sen, bırak babayı. Sen elinde silahla dolaşsan, bir kızın cilveleri önünde delikanlının yapacağı hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Delikanlının vaadi önünde de bir kızın yapacağı hiçbir şey yoktur. Sana saraylar kuracağım, Keloğlan'a rahmet okutacağız filan dedi mi bitti işte, bu kadar. Arkadaşlar ister gülün ister ağlayın, hakikat budur. Allah'tan korkalım. Onun bunun dediğine göre gelin şu düğünleri ihtiyacımıza göre yapalım arkadaşlar ya. Milletin malından mülkünden geçinen milletvekiliysen, bakansan depteberi düğün yap. Helal sana zaten. Zaten her şey sana helal. Ne yaparsan yap. Deli her gün bayram ya. Sana da her şey serbest zaten. Nasıl olsa vergiden düşeceksin. Biz ödeyeceğiz o düğün masrafını. Lakin arkadaşlar herkes ayağına göre yorgan, yorganına göre ayak bulsun ya. Niye biz güzel bir baş göz edecek? Baktın ki millet ne diyecek? Ne diyecekleri çağırma kardeşim. Ne diyecekleri çağırma. Ne demeyecekleri, Allah mübarek etsin, yüzünüz gözünüz mübarek olsun, hayırlı olsun diyecekleri çağır sen de. Böylece ucuza gelsin düğünü. Allah yardımcımız olsun.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin. Örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim. Seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şenimden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim

methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

kardeşlerim, muazzez müminler. Okullar açıldı. Çocuklar neşe içerisinde okula gidiyorlar. Bir kısmı yeni başladı, onun heyecanı var. Bir kısmı 2 aylık, 3 aylık aradan sonra sınıfına, öğretmenine, arkadaşlarına kavuştu. Onun sururu içerisinde. Babalar çocuklarını, anneler aldılar, okullara götürdüler. Onlarda farklı bir heyecan var. Hayalleri var, umutları var. Çocuklarının geleceklerini seyrediyorlar. Geleceğin dünyasında benim çocuğum nerede olur, nerede durur diye onun hayali içerisindeler. Kimi derin hayal kırıklıklarına maruz kalacak. Bir kısmı belki beklemediği, hayal etmediğinin üzerinde ihsana, nimete, Allah'ın lütfuna çocuğu vasıtasıyla kavuşacak. Çocuklardan bir kısmı okuyacaklar, bir noktaya gelecekler. Yıllar önce diyecekler, annem babam elimden tutmuş, almış beni okula götürmüşlerdi. Şimdi burada oturdum millete, insanlığa, İslam'a hizmet ediyorum. İsterdim ki o yaşlı gözlerle beni okula götürüp kaydeden annem şimdi hayatta olsa da beni seyretseydi, beni görseydi diye. Belki bir kısmı göremeyecekler. Çocuklar annelerinin o halini göremeyecekler. Anneler çocuklarını orada seyredemeyecekler. Bir kısım babalar belki çocuklarının karneleriyle, notlarıyla memnun olacaklar, iftihar edecekler. Tam millet hizmetine, İslam'ın hizmeti amade olacak ki çocuğun ölüm haberi geliyor. Baba o ihsana nail olamıyor. Yavrusunun tabutunu taşıyor, arkasından gözyaşı döküyor. İşte böyle bu dünya. Bir defa seviniyorsunuz, 1000 defa ağlıyorsunuz. Bir de eğitimin, tahsilin farklı bir boyutu var. Yıllarca, yıllarca, onlarca yıldır babalar, anneler çocuklarını alıyorlar, okullara götürüyorlar, kaydediyorlar. İnsanlığın, saadetin hizmetinde olsunlar diye. Şu kadar mezun var ama hayatın sorunları, hayatın işgalleri ortadan kalkmıyor, zahil olmuyor. Elinde diploma var insanların ama yine ihanet ediyorlar. Okudukları okullar, yüksek lisans, doktora, onların insanlığa ve İslam'a ihanet etmelerine yeri geldiği zaman engel olamıyor. O halde eğitimin bir yerlerinde ciddi anlamda maraz var, sıkıntı var, problem var. Avcı av hayvanını alıyor. Şu kadar zaman onu eğitime tabi tutuyor, sonra gönderiyor, al ve gel diyor, alıyor, dokunmadan sahibine teslim ediyor. Bir hayvan bu. Peki insan, yıllarca sıralarda öğretmenleri, farklı kariyere, akademik kariyere sahip olanları da dinler. Onların önünde bir jüriden diplomalar alır, fakat insanlığa, İslam'a, hizmete memur olduğu noktalarda ondan belki ilkokul mezunundan gelmeyen ihaneti, hiyaneti görürsünüz. O halde bir yerde ciddi anlamda maraz var kardeşlerim. Nedir o? Allah Resulü'nden uzaklaştı bu toplum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayata, kitaba, söze, işe, hayırlı her amele besmele ile başlayın. Eğer besmele yoksa fehuve ebter, onda bereket de yok. Onda huzur aramayın, onda saadet şekli aramayın. İşte böyle bir felaketten diğerine, bir helaketten diğerine, insanların elinde diploma olan cahillerin, gafillerin savrulduğuna maalesef tanık olacaksınız, şahit olacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki kardeşlerim, Bu'istu muallimen, Allah beni öğretmen olarak gönderdi. O halde ilkokuldan üniversiteye kadar ve sonrasında müsaade edin sizin çocuklarınıza konuşayım. Açın kapıları, geleyim, okula gireyim, eve gireyim, dükkana gireyim, çocuğuna öğretmen olayım. Madem ki çocuğuna öğretmen olanlar, eğitim nazariyeleri onları işte bu felaketin, helaketin içine, kucağına sürükledi. Benden başka çare yoksa Allah kitabında da buyuruyor, ve yuallimuhumul kitab, kitabı öğreten bir peygamber. Açın kapıları sonuna kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a.
İnsanların, çocukların, kadınların dünyasına indiler. Onların ihtiyaçlarını tespit ettiler, ona göre konuştular, öyle bir öğretmendiler. Ebu Rifa'a radıyallahu anh buyuruyor ki, uzaklardan geldim. Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidine girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ediyorlar. Dedim ki, raculun garibun ca'e yes'el an dini, la yedri ma dinu. Uzaktan geldi garip bir adam, dininden soruyor, dininin ne olduğunu bilmiyor. Oradan inip yanıma gelip bana, şu garip adama Allah'ın dinini öğretir misin? Öğretmen. Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Ebu Bekir orada, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum orada dinliyorlar. Peygamber ki Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı muazzez insan, minberden iniyorlar, garip adamın yanına gidiyorlar, ona dinini anlatıyorlar, sonra minbere dönüyorlar. Var mı böyle bir öğretmen? İnsanların, çocukların seviyesine inemeyen, müfredatı köyün, kentin ihtiyacına göre revize edemeyen öğretmen nerede? Devlet başkanı garip adamın yanına konuşmasını kesip de inen öğretmen nerede? İnsanların dünyasına inebilmek. Kadın geliyor, mahrem sorunum var ya Resulallah. Burada konuşamam, burada söyleyemem. Devlet başkanı Allah Resulü kalkıyorlar. Köle kadın Medine sokağında yürüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam arkasında yürüyor. Hazreti Cabir rivayet ediyor radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyorduk. Tahta yok, akıllı tahtalar yok, bilgisayar yok. Ama imkan var, çünkü Hazreti Muhammed'de iman var sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanlar kurtulacak, kadın kurtulacak, çocuk kurtulacak. Allah bana cennetin yollarını göster diye memur kıldı beni bu millete. Hatta hattan fil ardı. Yere bir çizgi çiziyorlar ve buyuruyorlar ki, hâdâ sebîlî. İşte bu benim yolum. Sonra sağına iki çizgi, soluna iki çizgi çiziyorlar ve buyuruyorlar ki, hâdihi subulü şeytan. İşte bunlar da şeytanın yolları. Sonra elini ortadaki çizginin üzerine koyuyorlar, buyuruyorlar ki, İşte bu benim yolum. Allah'ın ayetini okuyorlar. Ve enne hâdâ sırâtî mustakîmen fettebi'û. İşte bu diyorlar. Ve enne hâdâ sırâtî mustakîmen. Benim yolum, buna tabi olun, tabi olun ki cennet sizin olsun, cemalullah sizin olsun. Allah sizi dünyanın acılarından

Rablarından kurtarsın. Efendimiz'e ittiba sorunumuz var kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların ihtiyacını, hacetini dikkate aldı. Bu çocuk, bu kadın ne onu kurtarabilir, ona göre konuştular. Bir sordu, Mete sa'a ya Resulallah, kıyamet ne zaman? Buyurdular ki, kıyamete ne hazırladın? Yani kıyametin ne zaman olması sana ne katkıda bulunacak? Sen kıyamete hazır mısın? Meleğin gelişine, sura üflenişine hazır mısın? Dedi ki ya Resulallah, öyle kıymete değer namazım, orucum, sadakam yok. Ama Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Öyle bir seviyorum ki beni şu çöle paramparça yapıp savursalar diyor yani lisan-ı haliyle. Yine her zerrem ayak izlerinde toplanır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah der. Sana öyle iman ettim ya Resulallah. Buyurdular ki ente ma'men ahbebte. O halde seviyorsan yarın kıyamet günü Hazreti Muhammed'le beraber olacaksın. Allah'ın huzuruna, onun divanına sevdiklerinle Hazreti Resulullah'la gideceksin. Öğretmen, madem ilkokulda, ortaokulda, üniversitede sorun var, hayatı, kapıları, eğitimi, müfredatı ona açmak, buyur ya Resulallah demek. Ahmet bin Hanbel Taberani rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir genç geliyor. Kalabalık var, Allah Resulü konuşuyorlar. Diyor ki İzelli biz zina. Müsaade et zina edeyim ya Resulallah. Ashab-ı kiram efendilerimiz de derin bir hayret hali. Nasıl olur? Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesinde bu edepsiz ifade nasıl kullanılır diye adamın üzerine yürüyorlar, engel olmaya çalışıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derin bir kavrayışla buyuruyorlar ki meh bırakın, engel olmayın, açın yolu, yanıma gelsin. Yani kurtaracak, elini uzatacak, ben buradayım diyecek. Allah senin gibi insanları kurtarmaya beni memur kıldı diyecek. Peygamber huzurunda zina yapmak için gelen bir adam var. Allah Resulü yolu açın, bu adam Ebu Bekir'in de Ömer'in de önüne gelsin. Geliyor Allah Resulü'nün yanına. Buyuruyorlar ki zina yapmak istiyorsun. Zina yapmak istediğin bir kadın. Senin de yakınında akraban kadınlar var. Belki bu zina yapacağın kadın birisinin annesi. Birisi kalkıp da senin annenle zina yapmak isterse buna rıza gösterir misin? La vallahi ya Resulallah. Allah'a yemin olsun ki asla buna rıza gösteremem. Velen nas yuhibbunehu. İnsanlar da li ummahatihim. Anneleri için birilerinin anneleriyle zina yapmasına rıza göstermezler. Ya da zina yapacağın kadın birisinin kız kardeşidir. Birisi senin kız kardeşinle zina yapmak istese buna razı olur musun? La vallahi ya Resulallah. Allah'a yemin olsun ki rıza göstermem. O halde velen nas yuhibbunehu li ahavatihim. İnsanlar da kız kardeşlerinin o halde pespahi olmasına rıza göstermez. Halaları, teyzeleri, bütün kadınları sayıyor. Yani ona ayet okumuyor. Onu cehennemle tehdit etmiyor. Öğretmen işte. Onun sıkıntısını görmek, problemini görmek, onun üzerine gidip çözebilmek. Sonra elini üzerine koyuyor, elini kaldırıyor. Buyuruyorlar ki Allahümme gfir zembe ve tahhir kalbe. Ya Rabbi bu delikanlının günahını affet. Kalbini temizle. Ona iffet, ahlak nasip eyle. Onun edebini koru Allah'ım diye peygamber dua ediyor. Medine'de o delikanlıyı anlatıyor sahabi. Efendimizin huzuruna gelip de zina yapmak için müsaade isteyen delikanlıyı. Medine sokaklarında yürüyor. Başını kaldırıp değil kadınlara, Medine'nin taşlarına bile bakmıyor. Şimdi geçenlerde bir haber vardı. Türkiye'de ahlaksız sitelere giren gençlerin oranında patlama var. Ellerinde diploma var, belki öğretmen, belki mühendis, belki şurada burada vazifesi var. Millete edepten, ahlaktan bahsediyor. Evindeki internet kayıtlarına bakıyorlar. Ahlaksız, edepsiz sitelere giriş oranında fevkalade bir artış var. Evdeki televizyon programları, gayrimeşru hayatları,
nikahlı kadınlarla birlikte olmayı bu milletin evladına

normal hadiseler gibi gösteriyorlar. Ve şimdi bu konumda, bu durumda birileri diretiyorlar, birileri dayanıyorlar. Birileri diyorlar ki ilahiyat fakültelerinde yetmez. Sokrat'ı okuttunuz, Kant'ı okuttunuz, Descartes'ı okuttunuz. Kilise babalarının felsefesini anlattınız. Orta çağdan, oradaki filozoflardan konuştunuz. Aydan aydınlanmanın kafir filozoflarını anlattınız. Heidegger'in düşüncesini bilir. Müsaade edin. Bunları bilenler bu milletin derdine çare olamadılar. Sokakta yangın var, okulda yangın var. Milletin acısı var, ızdırabı var. Baba çocuğuna söz dinletemiyor. Sadakat yok. Birisine iş veriyorsunuz. Falan gün gel kardeşim diyorsun burada. Bak 100 tane 200 tane...

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Kardeşlerim, muazzez müminler, en büyük rütbe kulluk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın ihsanına muhatap olduğu zaman neyle seni teşrif edeyim sualine muhatap olduklarında kulluğu niyaz ettiler. Kul olarak anılmayı istedi aleyhissalatu vesselam. Kendilerine bir musibet, bir sıkıntı geldiklerinde اِذَا أَصَابَهُ اَمْرٌ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ صَلَّا قَامَ فَصَلَّا kalkıp namaz kıldı. Musibet geldi, bela geldi, sıkıntı geldi, kalktı Rabbine iltica etti. Zevki, saadeti, huzuru kıyamda, secdede aradı aleyhissalatu vesselam. Taş yığınları o zeminde bir araya getiriyorsunuz, Kabe oluyorlar. Taş yığını Allah'a isnat edilince, ona izafe edilince Beytullah oluyor. Onunla şeref kazanıyor Beytullah. Kul da Abdullah oluyor, Allah'a nispet edince şeref kazanıyor. En büyük payeye, en büyük makama ulaşıyor. Seleften iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Birisi diğerine adıyla hitap ediyor, babası ona bir isim vermiş. O da dönüyor arkadaşına, diyor ki لَا تَدْعُنِي اِلَّا بِيَا عَبْدَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَشْرَفُ اَسْمَائِ Beni çağırırken falan isimle, filan isimle değil. Beni çağırırken bundan sonra Abdullah diye nida et. Çünkü isimlerin en şereflisi, isimlerimin en âlisi o. Allah'a beni nispet ediyor, beni ona izafe ediyor. Bana onu hatırlatıyor, secdeyi, kıyamı, rükûyu hatırlatıyor bana. Birisine soruyorlar seleften. Diyorlar ki sen hangi kabiledensin? Kays'tan mısın, falan kabileden misin? Diyor ki Ebi el-İslam la ebeli sivahu. Babamı soruyorsanız bunun için benden kabilemi, hangi kabileme ait olduğumu sual ediyorsanız söyleyeyim. Babam İslam. İslam'dan başka aidiyet kabul etmiyorum. Bütün varlığımla, bütün hücrelerimle Allah'a, onun yoluna, onun Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği dine iktida ettim ben. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mescidinde Ashab-ı Kiram efendilerimizin meclisleri var. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın da meclisi var. Soruyor önüne gelene, "Men ebuke?" diyor. "Senin baban kim?" Asıl İranlı Selman-ı Farisi'ye soracak. Babasının Medine'de malum olmamasıyla, bilinmemesiyle belki onu tenkit edecek, belki tahkir edecek. Hazreti Ömer Efendimiz de aynı mecliste. Soruyor Selman'a, peki Selman diyor, men abuke, senin baban kim? İnsanlar şu kadar yukarıya doğru çıkıyorlar, babalarının isimlerini, atalarını, onları tadat ediyorlar. Peki ya senin baban kim, söyler misin? Kimse bilmiyor, kimse tanımıyor. Selman'ın başı öne düşüyor, sonra imanla o baş doğruluyor, dönüyor Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki, Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman. Hazreti Ömer Efendimiz bu ifadeyi duyunca döner Sa'd bin Ebi Vakkas'a der ki Kâne ebi azizen, benim babam cahiliyede senin babandan daha âli, daha aziz bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, İslam'ın çocuğu, senin tahkir ettiğin Selman'ın kardeşi Ömer'im. Bundan sonra beni öyle anacaksınız, öyle yad edeceksiniz. İslam onları Allah'a nispet etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları kardeş yaptılar. Ve kûnû ibadallâhi ihvâna, kardeş olun, rengine, ırkına, soyuna bakmadan açın kucağınızı, onlarla kucaklaşın. Muhacir Mekke'de İslam'ı yaşıyor. Fakat bütün yolları, bütün kapıları kapattılar. Mekke'de Allah demek yasak. Onlar da Allah'ın dinini yaşayabilmek için yerlerini, yurtlarını terk ediyorlar. Medine'ye geliyorlar. Tanımadıkları, bilmedikleri, soy sop itibariyle aralarında bir yakınlık olmayan insanların şehrine gidiyorlar. Ceplerinde kredi kartları vesaireleri de yok yani. Bilmedikleri bir diyara gidiyorlar. Allah emretti diye Hazreti Muhammed Aleyhisselatü
aleyhissalatu vesselam gitti diye gidiyorlar. Medine'ye onlar ilerlerken Medineliler. Onlar da tanımıyorlar ama yollara çıktılar. Veda tepelerinde onları istikbal edecekler. Çünkü Allah onları kardeş yapmış. Medine'de Abdullah, Mekke'de Abdullah. Medine'de kendini ona isnat ediyor, Medine'de kendini ona isnat ediyor. Biri ensar, biri muhacir. Karşılıyorlar, bir yerde oturuyorlar. Evs bu tarafta, Hazreç bu tarafta. Evs diyor ki biz evimize götürelim, Hazreç olmaz biz götürelim. Muhacir var, evlerine götürecekler. Fakat tanımadıkları kardeşlerini evlerine götürme hususunda paylaşamıyorlar. Sonra aralarında kura çekiyorlar, kura ile alıp evlerine götürüyorlar. Kardeşlerim, bu toplumu Hazreti Muhammed Aleyhisselam kurdu. Kur'an'la onların ruhlarını mayaladı. Yeryüzünün en büyük insanlarını çıkardı. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı radıyallahu anhum. Ondan sonra gelenler de insanların ırkına, rengine, soyuna değil, imanlarına baktılar. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı. Ebu Sufyan geliyor, Süheyl bin Amr geliyor, kapıda bekliyorlar. Bilal bin Rebah, Süheyb-i Rumi geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e Bilal bin Rebah'ın geldiği haber verilince açın kapıyı, içeriye alın diyor. Ya Mevlana diye onu istikbal ediyor. Efendimiz Bilal diyor. Bir zamanlar köle, süründürülen Bilal, o devlet başkanı tarafından Efendimiz Bilal diye karşılanıyor. Mekke'nin eski devlet başkanı Ebu Sufyan kapıda bekliyor. Diyor ki lem arakel yevmi kattu. Bugünkü gibi kara bir gün hayatımda görmedim. Beni burada bekletiyor. Bilal'i, Süheyb-i Rumi'yi, köleleri içeriye alıyor. Sistem değişti. Çünkü Allah bundan sonra onların ırkına, rengine, soyuna bakmayacak. Onun adam yerine koymadığı Bilal bin Rebah için, onun gibi olanlar için Kur'an-ı Hakim وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ ayet öyle buyuruyor. Sabikun'den Bilal, Bedir ashabından Bilal, Uhud ashabından Bilal. Allah onu ubudiyetle yükseltmiş, namazla yükseltmiş. Ona bir kıymet, ona bir kamet vermiş ki Ebu Sufyan'ın onun kıymetine ulaşması asla mümkün değil. Şimdi hayatımızda problemler var. Öğretmende problem var, öğrencide problem var, ustada problem var, çalışanda problem var, imamda problem var, evde, babada, çocukta, hayatta problem var. Her eğitim sistemi, eğitim sezonu başladığında yani sorunlar dile getirilir, sonra denir ki işte batıda falan ülkede şöyle diye. Onu örnek alabilir miyiz acaba? Onları model alarak ne kadar terakki edebiliriz, ilerleyebiliriz? Bunun planı, programı yapılır. Kardeşlerim, örnek aldığınız batı okullarında esrarkeşler yetiştiriyor. Örnek aldığınız eğitim sistemini model kabul ettiğiniz batı okullarında ayyaşlar yetiştiriyor. Batının okullarında yetişen insanlar kitle imha silahlarını icat ettiler. Onlar dünyaya ölüm kusuyorlar şimdi. Hala onlara mı gidecekler? Hala onları mı esas alacaklar? Siyahla beyazı aynı safta toplayıp Ömer'le Bilal bin Rebah'ı kardeş yapan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim sistemi yetmedi mi? Ona gittiler, ona baktılar. Evde sorun, sokakta sorun, cemiyette sorun, ustada sorun ya Resulallah. Söz veriyor, yalan konuşuyor, ihanet ediyor. Okulda sorun, babada sorun ya Resulallah. Buyur evimizi çöz dediler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çölün eşkıyalarından evliyalar, insanlığın en âli kahramanlarını çıkaran

Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde bir aziyet mi gördüler ki sağa sola kıvrılıyorlar? Kardeşlerim, bu hayatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba kurtarabilir. Kimse çare, kimse derde deva olamaz.

mücahit birisi tuttu Libya'dan itibaren ta Tanca'ya kadar, Tanca Cebeli Tarık Boğazı'ndaki Afrika'nın uç kısmı, yani Sarıyer gibi bir yer Tanca. Tanca'ya kadar olan her yeri fethetti. O zaman Berberilik diye bir Kuzey Afrika'nın hakim kabilelerinden bir Berberi sülalesi meşhurdur. Onlarla büyük savaşlara girildi. Ve Kuzey Afrika'nın tamamına yakını fethedildi. Musa bin Nusayr başkumandan, Afrika orduları başkumandan o zaman, Tarık bin Ziyad isimli bir Berberi Müslüman dikkatini çekmiş. Ona demiş ki, yavrum demiş, gel bakayım bana demiş, gelmiş. Tanca'da İspanya kıyılarını göstermiş. Buralara bir keşif gezisi yapar mısın demiş, yaparım demiş. Git bir bak bakayım, buralar işimize yarar mı demiş. Gitmiş, bir iki ay sonra sandalla gidiyorlar, geliyorlar işte, geri gelmiş. Buraları fethedebilir miyiz demiş. Kaç kişi vereceksin bana demiş. Sana 12 bin kişi veririm toplam demiş. Ver demiş. Şimdi haritadan izleyin arkadaşlar. Tanca'dan 12 bin kişiyle, büyük gemilerle, nükleer enerjili gemilerle filan değil, sandallarla 12 bin kişi işte. O zamanki gemi neye deniyorsa artık. Gemi neye deniyorsa. Çünkü gemicilik ilk defa Hazreti Osman döneminde başladı. Şam'da 3 tane sandal yaptı Müslümanlar Kıbrıs'ı fethetmek için. Yani gemicilik deneyimi de yok Müslümanların o günlerde. Müslümanları gemicilikte ilerleten Osmanlılardır. Hayrettin Paşalar, Piri Reisler vesaire filan denizcilikle ilgilendiler de böylece İslam tarihinde deniz hakimiyeti ya da denizlere hükümran olma, denizde kelime-i tevhid sancağı dalgalandırmak Osmanlılara mahsustur. Allah onlara da rahmet eylesin. O işi çok iyi yaptılar. Zaten Osmanlıların çökme işaretleri korsanlara gemilerini batırtmalarıyla başladı biliyorsun. Yani denizde hakimiyeti kaybedince kıtalar arası olma özelliği erimeye başladı Osmanlı Devleti'nin. Tarık bin Ziyad rahmetullahi aleyh genç bir delikanlı, 28 yaşında mı ne o zaman? İşte 12 bin kişilik, toplamı 12 bin kişi olan da Perdabey geçtiler. İspanya sınırına geçti. İspanya bir sürü devletçiklerden, işte beylikle ya da kralcıklardan oluşmuş bir küme o zaman. Becerdiler. İki kral arasındaki tartışmadan istifade edip, kavgadan istifade edip bir tanesini kullandı Tarık bin Ziyad rahmetullahi aleyh. Ondan gemilerini kiraladı, bir şeyler yaptı filan. 12 bin kişiyle oraya geçtiler. Bu geçiş döneminde Musa bin Nusayr de Afrika'da aynı çalışmalara devam etti. 3 yıl sonra Musa bin Nusayr de bir zaman sonra tekrar Tarık bin Ziyad'ın bulunduğu yere geçti. 3 yıl sonra bugünkü İspanya'nın tamamı fethedildi. 3 yılda. İspanya'nın tamamı fethedildi. Fransa sınırına gelindi. Fransa sınırına gelindiğinde önemli bir sıkıntıyla karşılaşıldı. Sıkıntı şu. İspanya bugün de o zaman da Allah yarattığından beri cennet gibi bir yer. Oraya mücahit olarak giden insanlarsa çöllerden gitmişler hep. İlk defa rüzgar esiyor ve terlemiyorsun yer görmüşler. Ayağına bir ot çarpıyor, koparıp yiyorsun. Böyle şeye alışık değil onlar. Bir bakıyorlar ki bir bahçede 7-8 çeşit meyve, hurmadan başka da meyve var burada. Yani çünkü İspanya'ya Tarık bin Ziyad'ın komutasında geçen 12 bin kişi, daha sonra da bir 17 bin kişiyle beraber Musa bin Nusayr geçti. Bunların %80'i Berberi. Berberiler de işte Cezayir, Libya, oralardaki çöllerin adamları. Sahra adamı, çölde değil, sahra adamı. Bunlar İspanya'nın bu ziynetine dadandılar. Hoşlandılar. O kadar ki Tarık bin Ziyad, ki Tarık bin Ziyad'ı tarihte illa birine benzeteceksek arkadaşlar, İslam orduları kumandanı falan değil adam.

Ulubatlı Hasan'ın kopyası. Yani Ulubatlı Hasan İstanbul'un fethinin sahibi mi? Ulubatlı Hasan. Hatta bazı tarihçilere göre Ulubatlı Hasan diye biri bile yok. Sembolik bir isim o. Yani Ulubatlı gibi fethin asas sahibi değil. Musa bin Nusayr planın sahibi. Zamanlamayı planı yapan. O kadar ki Musa bin Nusayr ona bir plan çizmiş. Yani İspanya'nın yarısını 3 yılda alacağız. Gerisini 3 yılda İslamlaştıra gideceğiz demiş. Bu Tarık bin Ziyad bir gitmiş bakmış ki girdiğin şehir senin oluyor. Girdiğin şehir senin oluyor. 3 yılda tamamını bitirmiş. Musa bin Nusayr İslam'daki itaatle ilgili müthiş bir örnek bu arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Tarık bin Ziyad şimdiki o Boğaz'ın adıdır mesela. Büyük bir Fatih komutan. Musa bin Nusayr karşıya geçtiğinde ordusuyla beraber başkumandan, o tabii bir alt rütbede, sana ben nereye kadar gideceksin dedim dedi. Buralara kadar. Sen niye gittin daha fazla diyor ve hapis cezası veriyor ona, hapsediyor onu. Yani oraları fethetmiş, krallıkları diz çöktürmüş adam hapse girmiş. Şam'dan vali Şam'dan halife elçi gönderiyor, affetmesi için ricada bulunuyor, affediyor. Bu sefer Tarık bin Ziyad da yani ne yaptım da beni hapsin ya, fethedilmenin cezası bu mu filan diyor. Laf dinlemedin diyor. Biz İslamlaştıra gidecektik diyor. Sen aldın gittin diyor. Bu adamları nasıl İslam'a alıştıracağız şimdi diye. Musa bin Nusayr daha kafalı bir adam. Öbürü de ya Allah ipini koparmış bir at gidiyor. Allah ikisine de rahmet eylesin. İmanına vesile oldukları insan sayısı kadar rahmet eylesin. Müthiş bir hizmet. Ama benim kafama takılan enteresan şeylerden birisi Musa bin Nusayr'daki devlet ciddiyetidir. Halbuki ulan Tarık Allah razı olsun senden be. 5 dedik 10 yaptın demiyor. İtaat etmedin sen diyor ve hapis cezası veriyor. Yani bu çok önemli bir şey. Aksi takdirde her aklına gelen canın sıkıldığı yeri fethet. Böyle şey olur mu ya? Diye düşünüyor. Ama her halükarda halife müdahale ettiği için kavga bitti. Hatta halife bile Şam'da ne yapıyorsunuz siz buraları nasıl böyle idare edeceğiz diye ikisini bu sefer Şam'a geri çekmiş. 3 yıl üzerine dönün gelin Şam'a diye haber göndermiş. Oraya da başka bir vali tayin etmişler. Yani o Tarık bin Ziyad'a kızıyordu yeter bu kadar diye, halife ikisine de kızmış. Gelin Şam'a demiş, geri çekmişler. Fakat kardeşler oraya girerken ki heyecan üzüm dallarına takılmış, ayva dallarına takılmış bir miktar. Ve broşürü okuduğunuzda göreceksiniz, bugün çok da hayırlı anılmayacak sonuçlara ulaşılmış. 40 yıl içinde Lyon şehrine gelinmiş. Yani Paris'e 100 kilometre gidiyor, fetih devam ediyor. Nereye bağlı? Şam'a bağlı. Şam'dan. Şimdi hedef nasıl? İşte Fransa'dan öyle gelinecek. Almanya üzerinden İstanbul Şam'la birleşilecek. Yani bugün filmde seyretse insan kalpten gider herhalde. Öyle heyecanlı bir sahne gerçekleşecek. Ama onlar durmuyor. Böyle kaynıyorlar. Resulullah'ın bu hayali gerçekleşecek. Aleyhissalatü vesselam böyle müthiş bir heyecan var. 40 yılda gelinen mesafe çok müthiş. Rafiki denen bir zat var. Genç, o da 40'ına gelmemiş bir delikanlı. Bir gün İspanya'daki durumu değerlendiriyor. Şöyle bir sonuç var. Şimdi hem mücahit adamlar, biz buraya niye geldik arkadaşlar? İslam'ı yaymak için geldik. Ulan niye oturuyorsunuz? Yarın bir çıkarız. Niye? Cariye bol, bahçeler müthiş. Bir bakıyorsun böyle mis gibi havalar, deniz esiyor, Akdeniz bir yandan, okyanus bir yandan, böyle mis gibi bir yer. Bir ikincisi geçmiş kültürü olan bir yer. Korsan bir millet. Gemici, korsan millet İspanyollar. Her gittikleri yerden çala çala kendileri zengin olmuşlar. Yani çaldıkları toprakları, gemi parçalarını, ganimetleri Müslümanlar gelip onlardan aldılar. Ve büyük bir İslamlaşma süreci var. Burada Allah'ın hikmetlerine müdahale edenler hep sonunda pişman olmuştur arkadaşlar. Bir de Hristiyanlar
sulu bir Müslümanlık oluşturmuşlar. Lan nasıl olsa bunlar devleti ele geçirdi. Nasıl İslam'a giriliyor sizde? La ilahe illallah diyerek. La ilahe illallah. La bir daha de bir daha. La ilahe illallah. Karısı Müslüman, kendi Müslüman. Bunlar şimdi kendileri korsancılık yapıp işgal ettikleri yerlerde herkesi öldürüyorlar ya. Bunlar da yarın bizi öldürecek diye merak ediyorlar. Bu sefer eğitilememiş ve üzerinde hükümranlık kurulması zor bir kalabalık İslam nüfusu çıkmış ortaya. Şimdi oraya mesela 1 milyonsa İspanya'nın nüfusu 50 bin kişisin sen. Ordun 50 bin kişi. Hadi Afrika'dan şuradan buradan Müslümanlar geldiler 100 bin. Yani onda bir nüfussun sen orada. Gerisi de Müslüman ama. Fakat bu Müslümanlar senin gibi Medine görmüş insanlar değil. Bu Müslümanlar oldum. Tamam tamam abi. Ver kağıdımı alıyor gidiyor. Öyle bir Müslüman. Kağıt üzerinde Müslüman. Oy verir gibi İslam'a oy vermiş. İşte referandumda İslam çıkmış. Böyle bir sonuç var. Şimdi bu arada hilafet merkezinin aynı sıkıntısı Özbekistan tarafında var. İran'da Şiiler yeni yeni Şiiliğin sistemini kurmaya çalışıyorlar. Mecusilik sönmemiş hala. Hazreti Ömer'in söndürdüğü ateşin küllerinden közler filan çıkıyor. Yani sadece Endülüs değil, 2000 öğretmen tayin et, İslam'ı öğretsinler. Endülüs, yani İspanya, sonra Müslümanlar oraya Endülüs ismini verdiler. Endülüs, bugünkü sorun, ondan önceki sorun, yani ciddi bir eğitim sorunu var. Hatta ve hatta Hazreti Ebubekir döneminde ne görmüştük? Arap Yarımadası'nda da bir çalkalanma var. Yani İslam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir irtidat, dinden dönme sıkıntıları geçirdi. Bu sıkıntılar esnasında ordunun ivmesi düştü. Hızı düştü İslam ordusunun. Buna rağmen Rafiki denen bir zat, Allah rahmet eylesin, demek Halid İbni Velid'in yeğenlerinden miydi neydi, öyle bir deli dolu doldu. Büyük bir heyecanlı, yaklaşık 70 bin kişilik bir ordu kurdu. Büyük bir ordu kurdu. Bu orduyla arkadaşlar İspanya sınırından hedefimiz inşallah Konstantiniyye diye yola çıktı. Yani bir yıl içerisinde Paris'e geldiler işte. Paris'e geldiler. Paris'e geldiklerinde her biri Kurtuba gibi ve işte diğer Avrupa'nın meşhur şehirlerinden 7-8 tane şehir fethettiler. Onların ganimetlerini, zenginliklerini topladılar. Ordu bir yandan İslamlaştırarak gidiyor, bir yandan da Avrupa'nın servetini hükümranlığı altına alarak gidiyor. Avrupa'da seferberlik ilan edildi. Avrupalılar anladılar ki eğer bu Gafiki denen adam Avrupa'da bir yerde durdurulmazsa Avrupa tarihe gömülecek. Nitekim papalığın ve diğer Avrupa'daki resmi makamların yayınladığı son bildiri çok enteresan. O bildiride yani Avrupa isminin devam etmesi için son şansınız Paris'te diye böyle bir talimat veya böyle bir acıksı duygusal bildiri yayınlamışlar. Neticede bu Paris'e 100 kilometre kalan mesafede Balat denen bir meydanda Rafiki'nin ordusuyla, yani İslam Endülüs'ten gelen büyük İslam ordusuyla diğer bütün Avrupa'nın elinde taş, sopa, kılıç ne varsa herkes toplanmış. Yani son hamle, ya orada Avrupa gidecek ya Avrupa'yı kurtaracaklar savaşı yapılır. Burada arkadaşlar broşürde de ayrıntılarını göreceksiniz. Tarih 100 sene öncesine dönmüş. 100 sene önce, 104. yıldaki bir olay bu. 100 sene öncesine dönmüş ve Uhud yeniden yaşanmış orada. Şöyle bir olay olmuş. Şimdi Gafiki'nin ordusu kalabalık. Ordu nüfus olarak kalabalık. Bir de çok ganimet, depolar altın, gümüş dolu. Bunları ne yapacağız gibi bir istişareden sonra şöyle bir karar vermişler. Demişler ki 5-10 tane çadır yapalım. Bu çadırlara altınları, gümüşleri dolduralım. Bunları da arkaya koyalım. Biz önde savaşırken düşman dolaşıp mallarımızı almasın diye böyle bir plan. Yani ordu burada savaşıyor. Öbür cephe Avrupalıların cephesi. Buralara da altın, gümüşleri, hazineleri, işte kasaları falan koymuşlar. Çadırlar. 5-10 tane nöbetçi bırakmışlar orada. İlk hamle başlıyor.
ve Gafiki rahmetullahi aleyh bakıyor, arkadaşlar diyor bu ordu çok ciddi, dikkat edin diyor, çok perişan, ama buna rağmen Allah-u Ekber sesiyle beraber öbür tarafın yarısını temizliyorlar, bayağı bir dağıtıyorlar Avrupa.

son canı da gidiyor. Bu Rafiki'nin ordusundaki Endülüslü Müslümanlardan bir grup diyor ki elhamdülillah ya, korktuğumuza değmedi diyor. Gelin arkadaşlar altınları sayalım şu kasalarda diyor. Ön cepheden binlerce mücahit mücevherlerin bulunduğu çadırlara geri dönüyorlar. Rafiki de nereye gidiyorsunuz diyor. E tamam, görmüyor musun diyorlar. Bağırıyorlar Rafiki'ye, ya yeter biraz dinlenelim diyorlar. Ya etmeyin, deli misiniz siz? Nereye gidiyorsunuz? Ön cepheden çıktınız. Mesela geri dediğin yer en az bir kilometre tabii. Çadırlar bir kilometre gidiyorlar. Can sıkıntısından mücevherleri sayacaklar orada. Diğer başka yerden, fetihten aldıkları şeyleri sayacaklar. Rafiki de geri dönmüş. Deli misiniz diye bağırırken arkadan bir okla şehit düşmüş. Rafiki şehit, yani komutan, başkumandan ve 3-4 ay içerisinde 2-3 ülke fethetmiş adam. Böyle deli dolu birisi gidiyor. Allah'ın şehitlik için yarattığı bir mücahit delikanlı gidiyor. O şehit düşünce eyvah diye bir ses çıkıyor. O gittikleri çadırlara giderken aynen Uhud'da olduğu gibi Avrupalılar hepsini balık gibi yakalıyorlar oltada. O altınlar da gidiyor, ordu da gidiyor. Bunlardan canını kurtaran geri kaçıyor. Orada işte o 70 bin kişinin tamamına yakını şehit oluyor. Tamamına yakını şehit oluyor. Hazreti Osman'la beraber başlamış olan o İstanbul'a kadar gitme planı da son buluyor. Paris'e 100 kilometre kalan yerde. Allah oradaki şehitlerimize rahmet eylesin. O semt böyle taşlarla kaplı bir meydanmış. O meydandaki ölen şehitlerin anısına İslam tarihinde Balat-ı-Şüheda diye anılan bir savaş olarak kaydedilmiş kitaplara. Burada arkadaşlar hepimizin oturup banka kredilerinin ganimetlerin tarihte ve imanda nelere mal olduğunu görmemiz lazım. Şimdi o insanlar şehittirler Allah. Çünkü parçalarını bırakmadı kafirler orada. O mümin kardeşlerimiz ne kadar iyi niyetlerle yola çıktılar. Ya akşam saysan ne olur mücevhere, kasayı akşama. Sonra senin değil bunlar. Devletin malı. Ona da oradan bir pay verilecek işte mesela. İşte diyelim maaşlarına eşantiyon verilecek. Birer tane kolye verecekler onlara. En fazla alacağı bir kolye. Bir kolye. Müslüman adam gidip oradan çalmaz tabii. Bakalım da neler kazandık falan böyle. Yani niye mal oldu arkadaşlar? Bugün sadece kıyamet günü. Paris İslamlaşmadı. İtalya İslamlaşmadı. Orada Hristiyan olarak ölenler, ulan sizin gafletiniz yüzünden İslam'ın bize gelmesini engellediniz deseler onlara ne olacak? Yani basit bir çadırları denetleme olayı değildi bu. Müthiş yerden şeytan yakaladı. Uhud'daki sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Farklı mıydı? Uhud'dan 100 sene sonra aynısı oldu. Aynısını bugün de yaşıyoruz. Yarın da yaşanacak. Kadın, mal, para sevgisi, şehvet sevgisi, çoluk çocuk sevgisi, arazi sevgisi. Bunlar hep insanoğlunun imtihan unsurları. Bu imtihanları geçememiş Müslümanlar veya geçti son barajda takıldı. Ümmete mal olmuş değerler oldu. Burada Balat-ı-Şüheda son o okun geldiği yer. Fetih bitti ondan sonra. O fetih bittikten sonra yaklaşık 700 sene kadar daha İspanya'da Müslümanlar kaldı. Ama ilerlemeden. İleri gidilmediği için de durduğu yerde hep eridi. Yani ümmeti Muhammed'in 850 seneye yakın zaman sahabilerin, tabilerin bulunduğu bir ordu ile fethettiği bir toprakta 800 sene ezan okunuyor ve şu anda İslam'ın hiçbir izi yok orada. Hiçbir izi yok. İstanbul'dan İslam gitmez zannedenler aklını başına almalıdırlar arkadaşlar. Gider, hiç gitmez diye bir garanti yok. Kıymetini bilmezsen alır Allah. Bezi verme. Yani seni bile atarlar cenneye. Sen kim oluyorsun? Yani Endülüs arkadaşlar böyle bugün mesela aşağıda kütüphaneye inin. Altta kütüphane var. 100 kitaptan en az 50'si Endülüs'te yazılmıştır.
tefsirinden, hadisinden, fıkhına kadar hepsi de baş

Üçüncü kitabıdır. Öyle ulu orta bir İslam şehri değil. Yani kıble Mekke'de, Medine'de olmasa 7 asır İslam orası demekti. Müthiş. Ve ilk dünyada kanalizasyon sistemini kuran, yol sistemini kuran Endülüs'lü Müslümanlardır. Pirinç ekmeği insanlığa öğreten Endülüs'lerdir. Müslümanlar. Yani orada müthiş bir medeniyet kurmuşlar ama İlk defa kadın şarkıcı İslam toplumunda Endülüs'te çıkmış. Hatta bir zatın güzel bir sözü var. Endülüs o gün yıkılmıştı da insanlar anlamamışlardı diyor. Kadın şarkıcı oynatma İslam toplumunda. Bundan arkadaşlar 700-800 sene önceki şeyleri anlatıyorum. İlk defa orada çıkmış. Müzik ilk defa orada haram değildir diye bir cüretle söylenmiş. Ve broşürde daha fazla bilgiler göreceksiniz. Burası yıkılmayı çoktan hak etmiş dedirten şeyler var. Mesela arkadaşlar çok enteresan ve bir de böyle yorulduk dinlenmeye vesile olsun diye okuyayım. Şimdi Ahmet bin Şuhayt diye birisi var. Bakın bir vatandaş bu. Endülüs'ü yöneten 5-10 tane kral var. Endülüs çünkü bölündü. O beylik, bu beylik, derebeyliği falan bölündü. Onlardan bir tanesine vezir olmak istiyor. Vezir ne demek? Bakan. Bakan olmak istiyor. Bakan olmak istediğini söylemek için kralla görüşecek. Vatandaş bu. Hediye götürüyor. Eline bir paket. Gitmiş pastaneden yaş pasta yaptırmış. O yaş pastaya bakın şimdi. 7. sayfanın sonunda arkadaşlar. Yaş pastasında bakın neler var. 500 bin altın. 400 işlenmemiş altın lira. 200 torba gümüş külçe. Buhurdanlar için kıymetli tahta, misk ve kafur, 30 parça nakışlı ipek, 5 muhteşem kaftan, 7'si beyaz Horasan tilkisinden olmak üzere 10 kürk, Irak ipeğinden 6 elbise, 48 gündüz ve 100 kadar da gece elbisesi, 100 samur kürk, 6 büyük çadır, ham ipek, altın ve gümüş işlemeli ipek, 30 yün halı, 100 namaz seccadesi, takva adam tabii yani olmaz, 15 ipek halı, 100 kadar geçit törenlerinde kullanılan zırh, 1000 kalkan, 100 bin ok, 15'i Arap atı olmak üzere 100 at, 5 katır, 40'ı erkek, 20'si kadın olmak üzere 60 köle. Kral efendiyi ziyarete gidiyor. İyi günler efendim, lütfen kabul buyurun diyor. Arkasından hediyeleri veriliyor. Efendim münasip görürseniz bakan açığınız varmış diyor. Tabii bakan oluyor bugün. Bir vatandaş bu. Bir vatandaş bu. Yani mesela yine broşüre atıflar yapıyorum. 8. sayfada göreceksiniz. 20 binden fazla saray yapılmış Kurtuba'da. Bu saraylardan kalanlar dünyanın sayılı sanat eserlerinden biri olarak gösteriliyor. Aynı dönemde cihat orduları Afrika'da açlıktan kıvranıyor. Arkadaşlar kimseyi Allah hak ettiği halde bir nimetten mahrum etmez. Ama eğer sen bulunduğun nimeti değiştirirsen Allah da seni değiştirir. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Siz değişirseniz Allah da değiştirir. Hatırlar mısınız bir dede bir yerde musaf asılı tavanda diye sabaha kadar uyumamıştı. O dedeyi ne yaptı Allah? 600 sene dünyanın en büyük adamı yaptı. Sonra o dedenin torunları Ümmeti Muhammed Afrika'da sefalet içerisinde, onun valileri sefalet içerisinde milleti ezerken Dolmabahçe Sarayı'na 14 ton altın suyu kullandılar arkadaşlar. Orası da bir Kurtuba Sarayı'dır. 14 ton kaç kilo yapıyor biliyor musunuz? Kömür değil. Kömür değil ha. Sarı renkte bir maden var ya yüzükte falan kullanılıyor. 14 ton. Kapılar onunla boyanmış, tavanlar onunla boyanmış. Aynı dönemde Fransızlar Osmanlı'nın hakimiyetinde olan Cezayir'de yeni icat ettikleri top mermilerini Müslümanların üzerinde deneyerek kaç metreye gittiğini ölçüyorlardı. Yıktı mı Allah? Boşuna yıkmaz. Boşuna yıkar mı? Niye zulmetsin ki Allah? Ama hak etmezsen alır senden. Kim bilir belki Çinlilere verecek Allah. Hilafeti kuracaklar, İslam'ı ayağa kaldıracaklar. Zor mu Allah için? Hem Türklerin dedeleri değil mi adamlar? Torunundan alır dedesine verir. Allah dilediğini yapar. Yapar. Onun için Endülüs arkadaşlar müthiş bir derstir. Niye gittiği çok önemli. Çünkü
Müminlerin yüreğinde bir yara arkadaşlar. Çok müthiş bir yara ya. Ve hainler bütün camileri kilise yaptılar. Tek bir tane o dönemde on binlerce, yüz binlerce kitap. Mesela Kurtuba'da kitap fuarları olurmuş. Bu fuarlara yani günlerce önceden randevu verilerek girilebiliyormuş sadece. Bir kitap cenneti, ilim merkezi. Ama nimet, kıymeti bilinmedi mi kimseye muhtaç değil Allah. Alır gider, alır gider. Sabah namazını camide kılmazsan senin takva imamını alır, gelir bir berduş imam, bu sefer imamımız yok diye namaza gidemez. Her nimet öyle arkadaşlar, her nimet öyle. Domatesin bile kabuğunu soyar, israf eder de yemezsen Allah domatesi de alır senden. Devlet de böyle, uygarlık da böyle, bütün nimetler böyle. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani kardeşler, Tarık bin Ziyad'ı ne kadar seviyorum diye kendime bir soru sorsam cevabını bulamıyorum bunun. Hani çocuklar bu kadar der ya, bu kadar seviyorum seni. Yani Tarık bin Ziyad'ı bu kadar seviyorum. Çok seviyorum. Neden? Ümmetimin yüzünü güldürdü. Ama bu kadar sevdiğim Tarık amcamdan sonra orayı Hristiyanlara yem olarak bırakanlara ne diyebileceğim onu da bilmiyorum içimde. Bir burukluk var. Ne denir? Nasıl içimizdeki hasret dillendirir onu da bilemiyorum. Kaldı ki arkadaşlar, yani İspanya geri döner dönmez öyle bir sorunumuz yok bizim. Allah dilediği zaman ölüyü diriltebilir mi, diriltemez mi? Diriltmedi mi? Diriltmeyecek mi? Tekrar yeniden bir Endülüs. Niye olmasın ki? Kim bilir çok daha muazzamı, kölelerin sömürülmediği, saraylarda insanların zevk-i sefa sürmediği, daha çok Allah'ın şeriatının uygulandığı bir Endülüs'e doğru gidiyoruz. İnşallah. Bizi o ilgilendirmiyor. Lakin ümmeti Muhammed'in ümmete mal olmuş bir toprağı kaybetme tehlikesine karşı çok dikkat etmek lazım. Yani biz kendimizi şu veya bu nedenle garantide görüyorsak yanılıyoruz. Hiç garantimiz yoktur. Yani Allah Teala tamam buradan nimetimi alın dedikten sonra meleklerine kim ne yapacak ki? Endülüs muhteşem ve muazzam bir derstir arkadaşlar. Yani burada küfrün inadının da boyutunu görüyoruz. 8 asır beklettiler intikam için. Ama sonunda intikamlarını aldılar. Hem de çok ağır intikam aldılar. Yani öldürdükleri Müslüman sayısını Allah'tan başkası bilmiyor. Endülüs ile ilgili bizim kültürümüzde fazla bilgi yoktur. Yani biz Endülüs pek böyle sıcak bilgi ama Arapça kültüründe Endülüs bir edebiyat türüdür en azından. Ve tarihi çok meşhurdur. Yani bizim ülkemizdeki düşünürlerin ötesinde Arap alemindeki düşünürler Endülüs kökenli, İspanya kökenli örnekler çok kullanırlar. Ta o zamanlardan, bu düşme yıllarından yazılmış meşhur bir mersiye vardır. O mersiyeyi hatıra olsun, o ölen mersiyeyi yazana da rahmete vesile olsun diye broşürün sonuna koydum. Yani daha uzundur da bir kısmını kısaltarak koydum. İleriki vakitlerimizde onu okumamızda yarar var. Küfrün bugün filan noktada, dün filan noktada yaptığı şeyleri anlayabilmek için 700 sene önce yaptıklarını da anlamamız lazım. 600 sene önce yaptıklarını da anlamamız lazım. Küfür aynı küfürdür. İnşallah Tarık bin Ziyad da aynı Tarık olarak geri gelecek. Allah'ın izniyle. Allah ibret almayı ve bu tip afetlere düşmeden yaşamayı hepimize müyesser kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan. Ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım. Sana sığınanları koru. Ey nurların nuru. Ey sırları bilen. Ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

0: affeyle.
1: Ufkunu affeyle.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Muazzez müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatleriyle, ittibalarıyla temayüz etti. En zor zamanlarda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına, onun yoluna, onun emanetine sadakat gösterdi sahabe radıyallahu anhum. Hazreti Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma, onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine geldiler. Mihrapta, devlette, cemiyette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a halef oldular. Onun ümmet yapısını, onun millet kadrosunu bütün zorluklara rağmen muhafaza ettiler. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in taraftarları yok. Onlar içtihat meclislerini kurdukları zaman sahabenin alimlerini topladılar, onlara sordular, onlara arz ettiler. Hatalarımız, yanlışlarımız olabilir dediler. Allah ve Resulü'nün buyruklarıyla bizi düzeltin dediler. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ashabın tamamını arz etti. Sadece alimlere değil, minbere çıktılar, buyurdular ki: "İn ra'aytum fiyye i'vicacen fekavvimuni." Olur ki hatam, olur ki yanlışım olur. Olur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzez yolundan saptığım, uzaklaştığım anlar olur. Beni düzeltir misiniz? Hatalarıma müdahale eder misiniz? Sahabe-i kiram efendilerimiz, onlar arasından birisi ayağa kalktı, dedi ki: "Ömer, seni kılıçlarımızın ucuyla düzeltiriz." Ömer devlet başkanı radıyallahu anh peygamberin minberinde Allah'a hamd ediyor: "Ya Rab, bu ümmetin içerisinde Ömer hak ve hakikatten uzaklaşınca onu kılıçlarının ucuyla düzelten bahtiyarlar var." Ömer Allah'a hamd ediyor radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz ümmetin tamamını kucakladılar. İnne hâzihi ummetukum ümmeten vahide. Tek bir ümmet, tek bir yapı dediler. Onlarla birlikte yürüdüler. Cenab-ı Hak önlerindeki bütün engelleri, bütün manileri kaldırdı. Halid bin Melit büyük bir komutan. Hazreti Ömer'in komutanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harbi okulundan mezun. Belki dünyada hiç

hiçbir harbiye Halid bin Velid gibi bir askeri dahi mezun edememiştir. Halid o kadar büyük bir zaferden diğerine koşuyor. Elinde İslam'ın sancağı var. Fakat hadise öyle bir noktaya geliyor ki Halid bin Velid'in etrafındaki herkes artık bütün bu zaferleri Halid kazanıyor, ona inanıyorlar. Dava şahsileşiyor. Halid belki yarın bir fitneye doğru gidecek. Belki Ömer'e isyan edecek. Belki onu fitne, Yahudi münafıklar farklı gayelere, kendi amaçlarına hizmet ettirebilmek için onu ifsad edecekler. Hazreti Ömer Efendimiz bunu fark edince Halid bin Velid'i görevden alıyor. Fakat Halid o kadar büyük ki, işte büyüklüğü oradan geliyor. Madem ki sen Peygamber Hazreti Muhammed'in yerinde duruyorsun aleyhissalatü vesselam, madem ki ümmetin devletinin başındasın, eğer benim adıma böyle bir maslahat gördüysen görevden alabilirsin Ömer. Halid'in büyük olduğunu Hazreti Ömer'e direnmemesinden anlıyoruz. Büyüksün Halid, çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ümmetin maslahatını, ümmetin menfaatini Hazreti Ömer'in tasarrufunda görünce, her ne kadar yanlışın olmasa da, fakat dava senin etrafında şahsileşince, senin üzerinden bir ayrışma, bölünmeye doğru ümmet sürükleniyor fark ettiğin zaman, çekildin Halid. Çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz devlet başkanı, Hazreti Muaviye vali, Muaviye'ye radıyallahu anha talimatları var. Hazreti Muaviye de büyük, bu ümmetin dayısı, Ummu Habibe'nin kardeşi Muaviye, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın vahiy katibi Muaviye. Fakat Muaviye bir yerde davayı şahsileştirince, Hazreti Ali Efendimiz'e, devlet başkanına muhalefet edince, nizam sarayımız çatlıyor, bölünüyor. Ardından cemeller, sıfınlar, şehitler, şüheda mahşeri geliyor, parçalanıyor bu ümmet. Hazreti Ali Efendimiz hak ve hakikat üzerine, Muaviye büyük ama Muaviye'ye düşen devlet başkanı Ali radıyallahu anh Efendimiz'e orada ittiva etmekti kardeşlerim. Sizin eviniz, sizin müesseseleriniz, sizin orada, şurada, burada İslam adına şu kadar hizmetleriniz olur, olacak da yapacaksınız da, bu ümmet yaptığınız her iş için, Allah yolunda attığınız her adım için size dua edecek, Cenab-ı Hak da size ecir ve hasanat verecek. Fakat siz gelir de bir yerde davayı şahsileştirirseniz, işte onun ardından fitne gelecek, fesat gelecek, ümmeti büyük acı, ümmeti büyük belalar gelecekler, ihata edecekler. Belki kurtuluşu, belki de oradan geriye dönüşü bir daha mümkün olmayacak. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, bütün belaları, bütün sıkıntıları aşacak hakikatlerle dolu. Bu ümmet nerede yıkılabilir, nerede ayağa kayar ve nerede ayağa kayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eline tutmalıdır, o hakikatlerle dolu. Onun eline tutmadığımız zaman, onun yolundan ayrıldığımız zaman, ayrılanlarla olduğumuz zaman ümmeti hep felaketler, helaketler kuşatmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a gidiyor. Bu ümmet Uhud'u Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Enes bin Nadır şehit olunca kaybetmedi. Uhud'u bu ümmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den yola çıktı. Çıkarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir de ne görsünler? Ordunun içinde Yahudiler var. Abdullah bin Übey ile gelen Yahudiler. Allah Resulü Aleyhisselam olmaz buyurdular. Çıkarın bunları. Yahudilerle aynı ordunun içerisinde olursak oraya Allah'ın rahmeti nusreti gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Fakat yolda 300 kişi Peygamber Aleyhisselam'ın ordusundan ayrıldı. Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılıp Medine'ye döndü. İşte Peygamber Uhud'u Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılınca kaybetti. Hazreti Hamza'nın da, Enes bin Nadr'ın da, Abdullah bin Cahş'ın da, Mus'ab bin Umeyr'in de şehadetine sebep yolda Abdullah bin Übey'in 300 kişiyle ayrılması kardeşlerim. Ardından bela, ardından musibetler geldi. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Nerede ve niçin bu saflar var? Niçin Cenab-ı Hak bizi günde şu kadar defa

falan evden filan evden aynı yere getiriyor. İşte sizin ittihadınız burada, burada duracaksınız. Hocanız, üstadınız kimler olursa olsun, siz önce ümmetin sulhünü, selametini, menfaatini düşüneceksiniz. Bir cihetle Arakan'a, bir cihetle Gazze'ye bakacaksınız. Orada Yahudinin tanklarına karşı ellerindeki sapan taşlarıyla direnen çocuklara bakacaksınız. Bütün bunlara rağmen acıları, ızdırapları kuşanacaksınız yine bu safların hatırına, Kur'an-ı Hakim'in hatırına, Hazreti Muhammed'in hatırına ümmetin safında duracaksınız. Hatip bin Ebi Belta büyük birisi, Bedir ashabından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe hazırlanıyor. Peygamber aleyhisselamın ufkunda bütün bir yeryüzünün kurtuluşu var. Fakat Hatip bin Ebi Belta bütün bu büyüklüğüne rağmen onun ufkunda şahsi bir takım tasarruflar var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam fetih hazırlıklarını gizli yürütüyor. Eğer Mekke'nin haberi olursa kılıcını kuşanacaklar, orduyu hazırlayacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ordusu üzerine gelecekler. Belki Mekke alınmayacak, belki fethi mübin olmayacak, belki sahabe, belki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şehit olacak. Hatip bin Ebi Belta, Mekke'de malı var, Mekke'de mülkü var, Mekke'de çocukları var. Onlar kazansın, onların menfaatini, selametini koruyabilme adına Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şu kadar gizlilikle yürüttüğü fetih hazırlığını Mekke'ye ulaştırmak istiyor. Bir kadına mektup veriyor. Kadın alıyor mektubu, Mekke'ye götürecek. Onlara yardım ediyor ki oradaki evini, müessesesini koruyacak, ayakta kalacak. Hazreti Cibril geliyor, Efendimiz Aleyhisselam'a bildiriyor. Kadın gidiyor diyor, Mekke'ye haber verecek. Hazreti Ali'yi Zübeyr bin Avvam'ı gönderiyor. Hah bahçesinde kadını yakalıyorlar. Alıyorlar mektubu, getiriyorlar Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatip bin Ebi Belta'yı da çağırıyor. Buyuruyorlar ki, ma hameleke aleyh. Hatip, biz seninle Bedir'de bulunmadık mı? Biz seninle aynı safta namaz kılmadık mı? Biz seninle Allah ve Resul davasını birlikte omuz omuza korumadık mı? Peki neden şimdi bana karşı, ashabıma karşı müşriklerin yanında yer alır? Neden Yahudilerle birlikte ittifak edersin Hatip? Neden bunu yaptın dediği zaman Hatip bin Ebi Belta, ya Resulallah, Müslüman olduktan sonra asla küfre meyletmedim. Fakat Mekke'de müesseselerim var. Mekke'de şunlar bunlar var. Onları koruyabilme adına, onların yanında yer aldığımı gösterebilme adına bu mektubu yazdım deyince Hazreti Ömer Efendimiz ayağa kalkar. Dani adrib unuka hadel münafık der. Bırak beni ya Resulallah. Adrib unuka hadel münafık. Bu münafığın başını vurayım dediği zaman Efendimiz aleyhissalatu vesselam fotoğrafa büyük planda bakar. Hatip der bizimle aynı safta durur. Fakat şimdi bir hatası, şimdi bir yanlışı var. Dolayısıyla Bedir ashabıdır. Belki de Allah onun bütün günahlarını affetmiştir. Hatip'e bu şekilde muamelede bulunma diye Hazreti Ömer Efendimiz'i Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ikaz eder. Kardeşlerim, eğer mektup Mekke'ye gitse belki Hatip kazanacak. Belki Hatip'in okulu, belki Hatip'in müesseseleri ayakta kalacak ama Hazreti Muhammed kaybedecek. Allah Resulü kaybedecek, Ebu Bekir kaybedecek, bütün bir sahabe kaybedecek. Hatip ayakta kalacak ama ümmeti Muhammed yıkılacak. Onun için Kur'an-ı Hakim ya eyyuhellezine amenu la tettehizul yehude ven nasara evliya ba'duhum evliya evba'd. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Neden? Çünkü onlar birbirinin dostu. Irak'ta dost olduklarını, Afganistan'ı işgal ederken dost olduklarını, Gazze'yi, Mısır'ı, Suriye'yi bu hale döndürürken ya da dönmesine seyirci kalırken, arka planda yer alırken hep birbirlerinin dostu olduğunu gösterdiler. O halde siz... وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ
İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Şunun bunun adına, şurada burada yer alan müesseseler adına Müslümanlar kalkarlar, Yahudilerle, şunlarla, bunlarla yan yana kalırsa, yan yana olursa, Müslümana karşı durursa, işte Kur'an-ı Hakim kainatın sahibi. O zaman yeryüzünde büyük bir fitneyi, büyük bir fesadı, ümmetin bir felaketten başka bir helakete sürüklenişini bekleyin kardeşlerim. Ömer de büyük, Halit de büyük. Fakat Ömer neden büyük? İsabet ettiğinden dolayı büyük. Biz Halid'i de seviyoruz ama Ömer'i daha çok seviyoruz. Ömer'e ittiba etme mecburiyetimiz var. Hazreti Muaviye'yi seviyoruz ama Ali radıyallahu anh, seni daha çok seviyoruz. Senin yanında duruyoruz. Ömer, senin yanında duruyoruz. Çünkü sen radıyallahu anh hak ve hakikat üzeresin. Çünkü sen ümmetin, devletinin başındasın. Eğer sen düşersen Ömer, bütün bir ümmet düşer. Hazreti Ali düşünce nasıl ümmet düştü? Ali düşünce ümmetler düşer. Ümmeti Muhammed düşer kardeşlerim. Türkiye düşünce Gazze düşer, Kahire düşer, Hama düşer, Arakan düşer. Yüz binlerce Suriyeli mülteci kardeşiniz, sabah akşam sizin çorbanızı içen kardeşleriniz düşer.

kardeşlerim, muazzez müminler. Kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık, akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki el imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı. Kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El-insanu kadirun bi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El-insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şey dileyebilir. Yani insan irade-i cüziyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüzeyi oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a
kendi mealleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet onların iddiası. Diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı. Bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimun Allah'a bidinikum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an-ı Hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Emevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerhul Mevakifi, makaside okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. 4 ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner.

ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani, bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tera'el cem'an kal ashabu Musa inna lemudrakun. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var, dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerinin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba alayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan, ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti, gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri
kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme içme, dolaşma noktasında muhayyer.

teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da şimdi meydanlarda İhvan'dan kardeşlerimiz var. Suriye'de Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar. Onlar izzet abideleri. Onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor. Ebabil geliyor. Kuşlar geliyor. Belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var. Zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki: "Bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıyaya, Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse Şam'daki ehl-i sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim, Allah emrediyor." Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden?

hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabedi duydum, hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı, zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı, sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum, seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani. Veysel.

halinden avareyim. Baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi.